Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim?

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye biliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun, ben

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

0: Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

Yine güneşli ve sıcak bir Viyana sabahı var. An itibariyle sıcaklık yaklaşık 25 derece. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 35 derece olarak bekleniyor. Perşembe gününden itibaren rahatlayacağız inşallah. Sıcaklıklar 27-28 derecelere kadar düşecek Perşembe günü. Dişimizi sıkalım. Şunun şurasında 2 gün daha kaldı. Sonrasında normale döneceğiz. Haberlerde okuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Süpermarketlerde, birçok gastronomi işletmesinde soğuk dolapları artık çalışmıyor. Tam kapasiteyle çalışmıyor, soğutmuyor. Her detayın aklımda, unutmam asla. Ciddi ciddi sıkıntılar var. 40 dereceyi bulunca sıcaklıklar. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Artsetzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28, Animo Eczanesi 20. Viyana'da, Wallensteinstrasse 61 numarada hizmet veriyor. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kuhn Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme çözüm ortağınız. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Çelenk servisi de var Florya'nın. Ama... Gürbey Restorant, Viyana'nın çorbacısı, 10. bölgede. Kuellenstrasse 100 numarada. Her gün 7 çeşit taze çorba. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Tüm yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir de radyomuzun sponsorları var tabii. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum.

Bu şarkıyı düğün çalsaymışız, tam yeriymiş bak. Senden vazgeçemiyorum diyor.

Artık sık sık WhatsApp numaramızı hatırlatmıyoruz. Neden? Çünkü uygulamamızın üzerinde WhatsApp ikonu var. Tıklıyorsunuz, anında mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. Sabah ilk gelenler hep VIP dinleyici. Numaramız kayıtlı zaten.

Uygun bir vakitte şu yıldızları bir kontrol edelim bakalım. Kimlerin yıldızı var, kimlerin yok. Yıldız olmayanlara yıldız verelim. Yıldızı olup da uzun zamandır ses solu çıkmayanlara da bir uyarı gönderelim. İhtarname. Direkt Top 5 listesiyle başlayacağım.

2, 4, 5. Ayırdık 5 tane mesajı. Yıldız Hanım günaydınlar. Herkese bol enerjili bir gün olsun. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güp güzel mus. Mutlu bir günün olsun. Top 5 listemizin 5 numarası Yıldız Hanım bugün. 4 numarada Kemal müdürüm var. Günaydınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum müdürüm. Güp güzel mus. Mutlu bir günün olsun. Obösteray müdürümüz Kemal. 3 numarada Hallo yazan Dündar var. Dündar Guten Morgen. Hallo. Alo Dündar. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun Dündar. 2 numarada Sadık var. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. 1 numarada bugün Suat var. Şivatsav Pango. Tebrikler Suat.

İlk beşimizi erkenden söyledik ki onlar da rahatlıkla mesaj yazabilsinler. Yoksa beklemek zorunda kalıyorlar. Bugün en hızlı mesajı Suat gönderdi. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli vakitler dilerim. Herkese kolay gelsin diyor. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Aziz Başkan günaydınlar, hayırlı işler Ali abi, hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Aziz Başkan. Onur günaydınlar, güpgüzel bir gün diliyorum, akşam görüşürüz inşallah diyor. Bir fener evinde sana hastayım abi demiş. Akşam inşallah görüşürüz. Akşam Viyana FM Has Adamlar yine sahaya çıkıyor. Sezon finali yapacağız bugün. Sonrasında iki ay ara vereceğiz. İzne gidenler var. Sırayla herkes gidecek, gelecek derken yaz aylarında maalesef organizasyon yapmak biraz zor oluyor. O yüzden futbolda da sezon arası. Sezon finalini bugün yapıyoruz. Akşama görüşeceğiz. Akşama pinler benden. Seyircilere de var gelirse. Herkese var. Akşama karpuz, beyaz peynir, işte pindirik, böyle çilingir sofrası kuracağız. Tatlılar, matlılar. Öyle kuzu yok, bu havada kuzu gitmez. Aleyküm selam Hasan abi, Guten Morgen, günaydın, musmutlu, keyifli günler diliyor. Dün buralarda fırtınalar koptu diyor, öyle bir yağmur yağdı ki ortalık serinledi, keyifler yerinde. İyi yayınlar diliyor. Hayırdır abi, Linz'de yağmur mu yağdı dün? Bizim niye haberimiz yok bundan? Aşk bu sırmaşık, öldür dersin. Herkese günaydınlar, hoş geldin abi, sesindeyiz, kolay gelsin, eyvallah. Tamer, Guten Morgen, günaydınlar. Tülay Hanım günaydınlar, musmutlu sabahlar, hayırlı günlerimiz olsun inşallah, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum 21. bir yandan Tülay Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Turgut günaydınlar, aleyküm selam, günümüz aydın, işimiz kolay olsun inşallah diyor. Eyvallah. İnşallah hepimizin işi gücü rast gelsin. Hepimiz için kop kolay biten bir gün olsun inşallah. Çabucak bitiversin. Zaten bu sıcaklarda çalışması zor. Çabucak bitsin ki evde bir şekilde. Yani kliması olanlar vardır inşallah. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bayram hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Muradin, Guten Morgen. Muradin, günaydınlar. Maşallah, erkencisin sen Muradin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Oyrasya Eğitim Merkezleri. Hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Guten Morgen patron. Güpgüzel bir gün olsun sevdiklerimizle. Amin inşallah. Ispartalı Ayşe. Hoş geldin. Günün güzel olsun, kolay olsun. Nesrin Hanım günaydınlar, cümleten hayırlı sabahlar diliyor. Hoş geldin, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kemal günaydınlar kardeşim, abi iyi yayınlar, herkes selamlar ve aleyküm selam. Kemal neredesin sen ya? Dün sesin soluğun çıkmadı, yoktun buralarda. Günaydın Ali Bey, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Sevilay Guten Morgen günaydınlar, erkencisin bugün. Vallahi şaşırdık, Liva Butik, kolay gelsin. Sağlıklı, musmutlu günaydınlar tüm Viyana FM dinleyenlerine. İyi yayınlar diliyorum Ali Bey. Kolaylıklar dilerim herkese diyor. Eyvallah, sağ olasın Kader Hanım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun.

0: Perşembe günü normal sıcaklıklara döneceğiz. Ama şöyle bir şey var, gerçekten akşam gece yatması çok zor, uyuması çok zor. Klima da olsa bazen fayda etmiyor. Ben dün akşam hem biraz maç baktım, derken bak saat 2 olmuş. Sabah yine kalktığımda saat 5.30-5.45 falandı. Yani hiç öyle uykusuzluk falan da hissetmiyorum. Yani bu sıcakta insanın ne yemek yiyesi geliyor ne uyuyası geliyor. Böyle miskin miskin yatacağım. Bir de ağaç gölgesi bulsak 10 numara 5 yıldız. Ahmet Yakup Duman, günaydınlar, iyi yayınlar abim. Eyvallah kardeşim, hoş geldin, günün güzel olsun. Suat'ın sesli mesajı var, günün birincisi. Ne söyledi acaba? Suat kesinlikle günün birinciliği, yani günün birinciliğinde kazandığı istek hakkını yenge için kullanacaktır. Şarkıyı ona armağan edecektir diye düşünüyorum. Cümleyi de kuramadım bir anda. Tırnılmak kadar büsbütün senin.
1: Vah abi, gerçekten çok şaşırdım. Çok büyük sürpriz oldu bana. Gerçekten beklemiyordum. Buradan seni Avusturyalı ve Alman arkadaşlarım var birkaç tane. Onlar dinliyor. Sabahtan beri onlarla dalga geçiyorum. Çünkü ha Paraguay diyorlardı bize. Bana diyorlardı yani. Paraguay nasıl eledi? Yenemediniz Paraguay diyorlardı. Dün akşam Paraguay Almanya'yı eledi. Onlar şu anda moral bozukluğuna çalışamıyorlar bile.
0: Alman mı arkadaşların Suat? Almanya yenilince Avusturya'da mı yenilmiş oldu şimdi? Bahar günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Demek ki senin müdürler çalışmıyor hal diyor. Hasan abi, haber etmediler bana. Biz sıcak biliyorduk oraları ya. Kimse söylemedi. Linzi sel aldı, fırtına aldı. Öyle bir haber gelmedi. Süleyman Şimşek, cümleten hayırlı sabahlar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Günün güzel olsun Süleyman. Elis ve Elias, günaydınlar. Guten Morgen gençler. Şafak 3 artık. Son 3 gün. Okullar tatil oluyor ne de olsa. Selma Hanım, günaydınlar. Belçika'ya sevgiler, selamlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Murat Baran, günaydınlar toprağım. Mesajı diyor ayarladım sabah 7'de sana atmak için ama diyor unuttum diyor. Sağlık olsun be. Murat abi, yaşlanıyor musun? Ne yapıyorsun? Abi bu unutkanlık işleri pek iyi işler değil bak. B12 tavsiye ederim, iyi oluyor. Suat kardeşimi tebrik ediyorum diyor. Demet geldi, hoş geldi. Günaydın, hayırlı sabahlar abi, hoş geldin. Keyifli vakitler diliyorum. Güneşli bir Ternis'ten herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hepimizin günü güzel, işleri kolay olsun inşallah. Amin. Demet kupasıyla birlikte geldi. Viyana FM kupasıyla. Kahvesini yudumluyor. Oo, bahçeyi de ne kadar güzel yapmışsın öyle ya. Vallahi çok egzotik bir bahçesi var Demet'in. At arabası tekeri falan. Şön. Emine abla günaydınlar. Emine Altıntaş, küp güzel, musmutlu bir günün olsun abla. Hacım günaydınlar. Guten Morgen. Hacım nerelerdesin bugün? Yasin günaydın. Star Ryzen. Dayamak müdürümüz Yasin Akboğa, günaydınlar, iyi yayınlar, sesini özledik diyor. Eyvallah Yasin, ne haber kardeşim, nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı? Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar Star Ryzen. Merhaba Ali Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin. Valla ben ventilatör en düşük ayarı açıyorum, öyle atıyorum, yoksa uyuyamıyorum diyor. Bende ventilatör de var, en yüksek ayarı açıyorum valla. Yok abi, uyunmuyor. Geçti, göremedim yar seni. Söylerim söylemez canım tatlı. Suat diyor ki bu taraflarda süper yağmur yağdı, serinledik. Geçti, rahatladık diyor. İş arkadaşları da finali Almanya-Avusturya oynar diye bekliyorlarmış. Çok beklerler artık.

Tebrikler Suat, buz gibi bir pindirinks hak ettin diyor. Vay, bayramdan bir adet pindirinks Suat'a. Suya gider, bak ben akşam top oynamaya gelecek arkadaşlar için dün koliyle buzdolabına attım vallahi. Akşam top oynamaya gelirken alacağım yanıma. Artık ona göre. Futbolcu arkadaşlar, futbolcular. Günaydın, hayırlı sabahlar. Ayten Hanım hoş geldin. Güzel, mutlu bir günün olsun. İstanbul, Afrika sıcakları geliyormuş İstanbul. Haberiniz olsun. Bu arada bu gece Viyana ve çevresinde yağmur bekleniyor arkadaşlar. Şiddetli yağmur bekleniyor. Uyarı seviyesi de turuncu. Bilginiz olsun. Hani bahçesi olanlar, işte balkonu olanlar falan böyle orada ne bileyim herhangi bir şeylerini bırakmasınlar. Uçurur götürür vallahi. Arabalarınızda mümkünse ağaç dibine park etmeyin. Ne olur ne olmaz. Ben söyleyeyim de. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güzel, mutlu bir günün olsun. Onu soralım ya. Bugünün konusu o olsun. O iş bende. İşimiz bu. Elimizin değdiği her şey güzelleştirmek işimiz diyor. Oo Demet. Maşallah. Günaydın, hayırlı sabahlar, güzel bir gün ve yayın diliyorum diyor. Esin geldi, hoş geldi. Güzel, mutlu bir günün olsun Esin. Şenol kardeşim de burada. Günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar. Ventilatörle uyudum. Oram buram tutmuştu. Yani ventilatörle uyursan öyle tehlikeli noktaları da var ister istemez. Camı açık bırakmayacaksın, ventilatörü çok açmayacaksın. Püf noktalarına dikkat edeceksin Şenol. Güzel bir günün olsun. Oo, birinci bir yanda Beethoven Platz. Arada şaşırtmak lazım Ali Bey diyor. Oysa ki akşama kadar kulağım radyoda diyor. Oo, radyomuzda bir de. Değil mi? Arada bir şaşırtmak lazım. Gizli gizli dinliyorsunuz. Sessiz sessiz. Arada mesaj atınca da o banko. Aynen, Liva Butik'te akşama kadar Viyana FM açık arkadaşlar bu arada. Gidenler zaten biliyordur. Bugün de yayına hoş geldin abi. Güzel bir gün olsun. Günaydınlar diliyor. Hasret geldi, hoş geldi. Güzel, mutlu bir günün olsun Hasret. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Kaçıncı olduk dinleyemedik diyor. Lagaya girdik diyor. Sen dünden üçüncü oldun da... Yasin mesaj atmadı. Yasin tek baştan mesaj alamadık. Yasin'in derecesi yok şu anda. Dündar o işi dün hallettin mi? Alabildin mi paketi? Malum sezon 25 saat çalışıyoruz bu aralar. 24 saat yetmiyor diyor. Aynen. Allah kolaylık versin. Tam tatil sezonu Star Ryzen. Konya Kulu otobüs seferleri başladı. Graz'dan Konya Kulu'ya, Konyalı arkadaşlara duyurulur. En son 4. otobüsteydik değil mi Yasin? 5.yi açtık mı bilmiyorum. Takip edemedim. Maşallah valla yapıyorsun bu sporu ya. Uçak biletleri Ankara 299 euro. Aklımda kalanları söylüyorum bak. Tabii bu fiyatlar değişebiliyor. Sürekli değişebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Otel rezervasyonlarında da çok güzel kampanyalar var. En iyisi... Star Ryzen'i arayın, bilgileri alın. Günaydın Viyana FM'ciler, günaydın patron. Herkese güzel bir gün diliyorum. Şerife müdüremiz geldi, hoş geldi, sefalar getirdi. Bil mukabele inşallah. Bugün 11. Viyana'dayım, daha sonra senin mahalledeyim diyor. Camına taş değerse benden bil. Hadi bakalım hacım, bekliyoruz. Öğlene kadar bir odayım, stüdyodayım, sonra çıkacağım. Bugün yoğun bir gün olacak. Vay vay vay. Mesaj atmayı unutmuş Yasin Tekbaş. Yasin sağlık olsun be. Gönüller bir olsun. Değil mi? Mesaj bahanesi için. Bu arada resim de geldi. Abi adamlar sabah güne pindirinksle başlamışlar. Bir de ekşili çilek. Vay vay vay. En bir sevdiğim. Vallahi büroya koydum da dolaba koyamadık da. Yayın arasında bir atayım dolaba birkaç tane de.
Cihat günaydınlar, hayırlı sabahlar, bol bereketli yayınlar diliyor. Eyvallah Cihat, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işleriniz olsun. Gusto gurme, Wiener Neustadt. Otobüs 4 tane abi diyor, şoför yok. 5 yapacağız da diyor. Her otobüse 2 şoför, 2 muamil lazım değil mi? Doğru. Mesafe uzun olunca şoför sıkıntısı varmış. Olsun ya, 4 olsun, bizim olsun, temiz olsun.

Baya baya toparlandık. Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün günün konusunu biraz erken başlatacağız ama önce şu yol durumunu bir sunacağız. Bir bakacağız Viyana trafiği nasıl, ne var ne yok. Günaydınlar, keyifli bir yayın diliyorum. Hacıma da günaydın. Kendileri benden önce sessizce diyor, günaydın yazıyor. Kıymetinizi bir... Tülay Hanım günaydınlar. Elit Tülay, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Bak hacım bir daha böyle yapma. Önce Tülay Hanım'a günaydın yaz, ondan sonra bana günaydın yaz. Bak diyor kıymetini bil diyor. Önce sana günaydın yazıyor, bana yazmıyor.

0: Eyvah eyvah, nasıl bir trafiktir bu böyle ya? Valla birazdan söyleyeceğim ama yok böyle bir trafik. Fena, çok fena.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: A23 her sabah olduğu gibi bugün de çok ama çok yoğun. 22. Viyana istikametinden Favoriten istikametine doğru trafik yoğunluğu bugün nereden başlıyor? Yani nereden baksanız Rautenweg'in oradan başlıyor. Ta arkalardan başlıyor. O kadar yoğun. Kıpkırmızı yoğunluk Handaske'ye kadar devam ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. A22 aynı şekilde çok yoğun. Kaiser-Münel tünelin içinden itibaren yoğunluk başlıyor. A23 ile birleştiği yere kadar da devam ediyor. Yine A22 Nordbrücke Kuzey Köprüsü Türkçesi. Orası da bugün geçmiş günlere nazaran çok daha yoğun. Trafik yoğunluğu vallahi nereye? Obin'in oraya kadar gidiyor nereden baksanız. Brünnerstraße'ye kadar. O kadar yoğun arkadaşlar. Çok yoğun. A4 havaalanı yolu Viyana istikametine doğru trafik kazasından dolayı orası da çok yoğun. S1'den başlıyor yoğunluk ta ki Viyana'nın girişlerine kadar devam ediyor. Simmering'e Hayden'in orada kaza olmuş. İnşaat var malum Bauştel'le, inşaatın olduğu bölgede şerit daralıyor. Kaza olmuş. Kaza olunca da yol resmen kapanmış. Kırmızının en koyu tonu. Birazdan S1 ve havaalanı yoluna doğru iyice bir trafik oluşur gibime geliyor. Aklınızda bulunsun. Evden henüz çıkmadıysanız, o yolları kullanıyorsanız dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sizlere. A2 Viyana istikametine doğru Vözendorf. Çok yoğun arkadaşlar. S1 şu an için her iki yönde açık gözüküyor. Çok bir sıkıntı yok S1'de. A23 22. Viyana istikametine doğru Favoriten Fethiye Kreis'in olduğu bölgede yoğunluk var. Viyana şehir içi de kalabalık yine. Nussdorf'e Gürtel zaten kalabalıktı. Bir de kaza olmuş. Kaza nedeniyle iyice kalabalıklaşmış oralar. Westbahnhof yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Triestestrasse, Metzlensdorfer Platz yoğun. Şehir merkezinde Donaukanal yoğun. Praterstein yoğun. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Altmannsdorfer Strasse yoğun. Breitenfurter Strasse yoğun. Leasing Bahnhof'un olduğu bölge merkez yoğun. Karlsburg-Rodaun bölgesi yoğun. Yani Viyana trafiği bugün yoğun günlerinden birini yaşıyor. Bilginiz olsun. Şöyle ki şu an bizim stüdyomuzun bulunduğu Wagramerstrasse üzerinde bile ciddi bir trafik yoğunluğu var. Nereden nereye? Yani Kagranerplatz'tan Eipeldoorstrasse'nin olduğu bölgeden işte Steigentischgasse'ye kadar bayağı bir yoğunluk var. Siz evden çıkmadan önce mutlaka bir yol durumuna göz atın, tavsiye ederim.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Günaydın Alebo, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sesindeyiz diyor. Eyvallah kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun İsmail. Nihat, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Oho Nihat'ım, kızlar da yanında maşallah. Leyla ve Yaren. Guten Morgen, günaydınlar fıstıklar. Nihat'ım hayırlı işlerin olsun, güzel bir günün olsun inşallah. Bestbike 21. Viyana Praga Strasse. 26 Praga Strasse. Muradin diyor ki abi yoğun olmayan yerleri say daha hızlı biter. Aynen öyle. Şuralar açık, geri kalan her yer yoğun desek daha doğru olacak. Viyana trafiği artık saç baş yoldurur cinsten oldu. Her gün ama her gün mutlaka trafik var günün her saatinde. Dün saat 4 civarı, 16 civarı 22. Viyana'dan işte 23'e geçmem lazım. En az bir 15-20 dakika, belki yarım saat trafikte vakit kaybettim.

Akşam da baktım 22'ye döneceğim. Saat böyle 6.30 gibi falan, aşırı trafik var. Bir de işim vardı, toplantım vardı. Dedim en iyisi oraya geçeyim. Hiç 22'ye geçmeyeyim, git gel yapmayayım. Yoksa git gel yapsak zaten yetişemeyeceğim. Yolda geçecek o vakit. Öldük Ali abi trafikte diyor. Vallahi Murad'ın sorma, ne olacak bu halimiz ya? Aynı İstanbul trafiği gibi bu Tuna'nın üzerinden geçmek gerçekten artık can sıkmaya başladı. Geçmişin her yerindeyim, bir sal gideyim. Yaşlandın mı? Suratıma vurmasaydın iyi olacaktı ama diyor. Ya gerçekleri birinin söylemesi lazım Murat Baran. Şimdi polyanacılık oynamaya gerek yok. Yani yaşlandıysan yaşlandın abi, ne yapalım yani. Gerçekleri söyleyelim. Birinin söylemesi lazım bunu. Özkan günaydınlar kardeşim. 11. bir yandan Özkan. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Oo, bana yaz. Kapatmam lazım. Ya dindar filmsin yemin ediyorum. Sen afiyetle iç. Keyfine bak sen. Allah Allah. Suat'ın isteği de geldi. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Abi diyor, istek şarkım eşime ve bütün dinleyen abilerime, ablalarıma gelsin diyor. Çok centilmen Suat ya. Abilerin ablalarına geliyor. Kardeşlerin de var. Senden küçükler var. Onlara göndermiyor musun? Az kaldı. Tatilciler gidince İstanbul gibi olur. Boşalır Viyana diyor. Valla niyatım doğru söylüyorsun kardeşim de. Şimdi yaz geldi mi Viyana'nın inşaatı da bitmiyor biliyorsun. Her yerde inşaat çalışması başlıyor. Yine rahat edemiyoruz ki. Şöyle iki gün ağzımızın tadıyla araba süremiyoruz. Yok böyle bir şey. Bu arada... Haberlerde dün okumuşsunuzdur, paylaştık. Şehir merkezinde bir tane Ferrari sürücüsü 50'lik yolda 114'le polislere yakalanmış. Polis amcalarımız ehliyetine ve aracına el koymuşlar. Bir de bakmışlar, Ferrari'li abimiz alkollü çıkmış. Aba. Yani gerçi şehir içinde Ferrari zaten sürülmez abi. 50 ile sürmek için Ferrari mi alınır ya? Poliste de cizaf yok yani. Kesin alkolden almışlardır ehliyeti. Yoksa polisin de bilmesi lazım abi. Ferrari bu, 50 ile sürülür mü? Mahmut günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun herkese diyor. Eyvallah Mahmut, hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Şimdi Dünya Kupası'nda karşılaşmalar farklı saatlerde oynanıyor. Sabahın erken saatlerinde oynanan maçta Hollanda ile Fas berabere kaldılar. Penaltı atışlarında Fas Hollanda'yı eledi arkadaşlar. Evet. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olayım. Dün akşam da Paraguay Almanya'yı eledi penaltı atışlarında. Ben izledim. Penaltılar da bayağı bir heyecanlıydı yani. Paraguay biliyorsunuz milli takımımızın grubundaydı. 1-0 yendiler bizi. Avustralya ile de berabere kaldılar. 4 puanla gruptan en iyi 3. olarak çıktılar. Son 32'ye kaldılar. Adamların top mop oynadığı yok. Yani maç izlediğinizde hiçbir zevk almıyorsunuz. Sıfır zevk. Futbol adına hiçbir şey yok. Görsellik yok, estetik yok. Ama fizik olarak çok iyi mücadele ediyorlar. Derslerine çok iyi çalışmışlar. Almanları da yola getirdiler öyle diyelim. Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Almanya yenilince Türkiye'de, Osmanlı'da yenilmiş sayıldı. Ona göre paylaşım yapıldı. Şimdi aynısı futbolda da oldu diyebiliriz. Yani Türkiye Paraguay'a yenildi, elendi. Türkiye yenilince haliyle Almanlar da yenilmiş gibi bir şey oldu yani bu durumda. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu sefer devran tersine döndü.

Yasin var ya, filmsin ya. Yasin'i yine polisler durdurmuş arkadaşlar. Yasin Akboğa. Graz'da. 30'luk yolda 53'le yakalanmış, tamam mı? Geçenlerde doğum günü var diye ceza almamış. Bugün de cenaze var dedim diyor. 20 euro ceza almış. Ama diyor bende yalan yok diyor. Gerçekten cenaze var diyor. Polisler diyor tanıdık diyor. Ne oldu? Bugünün yol sadakasını vermiş oldun Yasin. Hadi geçmiş olsun. Tanıyor musun diyor. Neydi bunun adı ya? Uzak bakışları. Valla bunun adı neydi? Yok yok, biliyorum kim olduğunu, biliyorum Yasin de, valla aklıma gelmedi ya. Çok yalan söylüyordu bu adam. Abi yalan yok, cenaze her zaman var yani. Cenazenin olmadığı bir gün yok ki. Şimdi ben üzüleyim mi Hollanda için? Ya kıyamıyorum da, bir taraftan Marokko için seviniyorum. Sonuç diyor Hollanda'da yaşıyorum. Üzüleyim bari ben diyor Isparta'da şey. Üzülüyormuş gibi yap sen. Bu arada Hollanda'da çok sayıda Faslı yaşıyor arkadaşlar. Marokkalı yaşıyor. Hani bilmeyenler için söyleyelim. Belçika, Hollanda, o bölgede çok Faslı var. Bu arada Fas deyip geçmeyin. Fas biliyorsunuz son Afrika şampiyonasında final oynadılar. Yani 20 maçtır falan da yenilmiyorlar. İyi de top oynuyorlar, ben geçen izledim. Teo Emmi, aynen Teo Emmi. Hiç yalan söylemez. Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Ali Bey selamlar diyor. Dilek Hanım geldi Vers'ten. Güpgüzel, musmutlu bir gün olsun. Hoş geldin. Bir haftadır, günaydın abi, keyifli yayınlar diliyorum. Bir haftadır Viyan FM tatilde sanıyordum. Demek ki ben yokmuşum, farklı yayındaymışsın diyor. Naide geldi, hoş geldin. Naide doğru, bir haftadır tatildeydim ama dün tatil bitti. Bir haftaydı, pazartesi işbaşı yaptık yani. Hayda, tatilde sanıyordum diyor, olaya bak. Bildirim de gönderiyoruz, gelmiyor mu?

Bugün izin konuşacağız arkadaşlar. İzin için paraları biriktirdiniz mi? Hadi bakalım. Mangırları biriktirdiniz mi? Bugün şunu soralım. Önce şuradan başlayalım. İzine arabayla mı gidiyorsunuz, uçakla mı gidiyorsunuz? Hadi bakalım, cevaplarınızı bekliyorum. Arabayla mı gidiyorsunuz, uçakla mı izne gidiyorsunuz?

Abi bildirim geliyor diyor ama diyor mesela diyor şöyle bir durum var diyor Özlem yayında diye. Ama ben diyor açınca yayın yok. Çünkü diyor türkü bölümünde kalmışım. Ya Naide insan bir bakar hangi bölümü dinleyeyim diye. Bir de şöyle bir şey var. Tabii biz bildirimi şimdi gönderiyoruz tamam mı yayın öncesi. Sen o bildirime akşam bakıyorsan tabii yayında beni bulamazsın. Yani bildirimin geldiği saatte hemen bakman lazım. Sıcağı sıcağına. Deli gibi seviyoruz hala. İyiyiz, değiliz tabii. Boşuna kanamıyor bu saatte bu yara. Araba mı uçak mı arkadaşlar? Neyle izne gidiyorsunuz? Hadi bakalım.

0: Araba mı uçak mı bu seneki izin tercihiniz ne? Ya da izne gitmiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Ha, ben nöbetçiyim diye. Mazi derin ayrılık ani, gökyüzüne bir bak kalmadı mavi. Uçakla gidiyoruz 3 hafta, arabayla gittiğimize değmiyor diyor Dilek Hanım. Aynen, arabayla gittiğinizde biraz uzun olması lazım. Küller, yorgun argın yalnız üşürken arabayla gideceğiz inşallah diyor. Oo, Ahmet kaç hafta gidiyorsun? Ahmet Yakup Duman. Aziz Başkan uçakla gidiyor 6 hafta. Maşallah, ne yaptın öyle Aziz Başkan sen ya, 6 hafta. Vallahi şöyle tüküreyim de nazarım değmesin he, 6 hafta. Hey maşallah. Leyla Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun, hoş geldin. Sadık uçakla gidiyor. Sadık bu sene uçak mı? Ya da sil yaralama yüreğimi, gelsin yangın üzerime, varsın. Şenol'un sesli mesajı var, bakalım ne demiş, bakalım hızlıca.
1: Günaydın tekrardan kardeşim. Herkese hayırlı, bol serin bir gün diliyorum. Şeyi söyleyecektim sana ya, unuttum. Aramızda kalmasın da, pazar günü veya pazartesi sabah İtalya'ya gidiyorum kardeşim tatile, haberin olsun.
0: Vay. Ya
1: buradan sana söyleyeyim dedim.
0: Vay, hiç kıskanmadık. Hiç ama hiç yani.

Suat 3 hafta gidiyormuş arabayla. Rota Milano, Nice, Marseille, Marsilya, İspanya inşallah diyor. Oo Suat. Suat Batı Akdeniz turuna çıkıyor. Pardon. Yani bizim bulunduğumuz bölgeye göre ne oluyor? Tabii Batı Akdeniz oluyor. Milano, Nice, Marsilya ve İspanya. Vay be, 3 hafta arabayla. Hadi bakalım Suat, iyi tatiller şimdiden. O farklı bir rota. Bir yanım ölüm, bir yanım... İzin planda yoktu benim diyor. Gideceğim ama yine nereye gidecek bilmiyor. Geçen hafta Star Risen Ahmet Bey ve elemanlarının burunlarından getirerek tatil rezervasyonunu yaptırdım çok şükür diyor. Bir hafta uçakla gideceğim diyor. Oo. Star Risen yaptı yine yapacağını. Bak. Vallahi planda yoktu. Tabii biz burada Star Risen diye en sonunda tatilini Buhen yapmış. Tatil yerini ayırtmış Leyla Hanım. Hadi bakalım. Böyle değişti. Sana yok bir diye. Raşit diyor abi biz burada nöbetçiyiz diyor. Gitmiyoruz bir yere. Yani nöbetçi de lazım şimdi. Buraları komple terk etmemek lazım Raşit. Olmam bu saatten sonra. Kadir Hanım arabasıyla gidecek. İnşallah arabamla diyor. Kaç hafta Kadir Hanım? Maşallah öyle izin veren iş yeri kaldı mı ya diyor 6 hafta. Demek ki kalmış. Numunelik bunlar Dilek Hanım. Hüseyin abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar Hüseyin abi. Onur arabayla gidiyor. Onur ilk kez mi gideceksin arabayla? Kaç hafta gidiyorsun? Araba her an çıkabilirim yola diyor. Okulunun izin vermesini bekliyorum. O Nahide o derece. Nahide arabayla gidiyor. Vallahi tek başına gidiyor geliyor. Çoluk çocuğu da alıyor yanına. Değil mi? Yanlış mı biliyorum Nahide? Ali de çalışsın. Arabayla inşallah. Merve Hanımlar arabayla. Kısmet nasip olursa pazartesi inşallah. Arabayla gidiyorum diyor. O pazartesi yayın pek kalabalık olmayacak o zaman. Herkes arabayla gidiyor. Hasan abi kaç hafta gidiyorsun? Kısmetse arabayla inşallah diyor. Bayram kaç hafta? Alışırım demiştin, söyle nasıl böyle? Arabayla 3 hafta gidiyor Kemal Müdürüm. Kemal Müdürüm 3 haftaya değiyor mu ya arabayla? Sinop'a gidersin sen şimdi bir de. Vels'ten kalkacaksın gideceksin. Bir kadeh içip gideceğim kalma. Yani arabayla gidildiğinde insan bir 2-3 gün kendine anca geliyor zaten. Yani tek şoför gidiyorsunuz. Belki. Hani kendinize gelene kadar dinlendin, gittin, geldin 3 gün. Dönüşte de bir 2-3 gün lazım oluyor. Yani 3 hafta tatile gitsen bir haftası zaten yol ve dinlenmekle geçiyor. Hasan abi 4 hafta gidecekmiş. Hasan abi istikamet neresi? Hangi yolu kullanıyorsunuz? Şimdi isimsiz olsun söyleyelim. Uzun zamandır arabayla gitmiyorum diyor. Yollar nasıldır? Hangi yolu, hangi istikameti tavsiye edersiniz diyor. Arkadaşlar bir tavsiye verin bakalım. Aynen öyle abi diyor Naide değil mi? 17-18 gün diyor tatil yapacağım arabayla. Ya Süleyman 17-18 gün arabayla değer mi? Nereye gideceksin ama o da önemli şimdi. Eğer Türkiye'ye gideceksen 17-18 gün ya değmiyor. Selma Hanım diyor biz de nöbetteyiz diyor. Sağlık olsun seneye gidersiniz inşallah Selma Hanım. Kavala Yunanistan, Burhaniye, Balıkesir, Alanya ve İstanbul arabayla gideceğiz diyor. 24'ünden 10'una kadar. 3 hafta mı yapıyor Bayram? 2,5 hafta mı? Vallahi rotayı belirlemiş Bayram. Bir sola çarptım. Günaydın, iyi yayınlar. Perihan Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Perihan Hanım. Çınladıkça adım, kulağımı kapattım. Bir son veremedim içim. Gürcan abi günaydınlar. Kahvesiyle birlikte geldi Gürcan abi. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir gün olması temennisiyle diyor. Düğünden sonra paralar suyunu çekti. Biz diyor izne falan gitmiyoruz. Donayınzlı'da 2 hafta bisiklet süreceğiz. Gürcan abi haber ver de biz de bisiklet sürelim ama sıkıntı şurada bisikletimiz yok. Ya bizim de paralar suyunu çekti. Tatile gittik geldik.
Yani bisiklet de süremeyeceğiz. O yüzden abi tabana kuvvet ya. Biz yürüyelim en iyisi. Siz bisiklet sürün, biz de yürüyelim abi. Yaralar sarmış, yoktan bir kızı bir oğlu varmış. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Gürcan abi, Kemal arabayla gideceğim inşallah abi diyor. Kemal kaç hafta gideceksin? İstikamet Sinop mu? 3 hafta arabayla gidecekmiş Özkan. Özkan senin istikamet nere? Kızımla ikimiz 2 Ağustos uçak ile gidiyoruz diyor. 4 hafta. Çocuklar büyüyünce değişiyor durum. Araba istemiyorlar diyor. Doğru. Ispartalı Ayşe. Katılıyorum buna. Önce 2 hafta. İlk hafta tatil, oradan Samsun'a. Sonra 1 hafta çalışıp tekrar 2 hafta Samsun'dayım diyor. Vallahi Ahmet maşallah ya. Çok güzel bir tatil planı. Güzel. 2 hafta tatil yapacak. Gelecek, çalışacak bir hafta. Ondan sonra 2 hafta bir daha tatil yapacak. Vallahi müthiş. Çok iyi. Arabayla Samsun. Şey yaparsın o zaman Ahmet. Büyük ihtimalle ilkinde arabayla gideceksin. Arabayı bırakacaksın. Bir hafta geleceksin, çalışacaksın. Sonra uçakla gideceksin Samsun'a. 2 hafta çalışacaksın. Arabayı alıp geleceksin. Muhtemelen öyle yaparsın. Biri sağa çarptın, biri sola çarptın. Fazla bile geliyor diyor. 3 arabayla 3 hafta fazla geliyor. Yok canım. Bakmadı gitti. Kemal müdürüm 3 hafta fazla gelir mi? Sen Vels'ten gidiyorsun. Vels'ten Sinop nereden baksan bak. Ben şöyle söyleyeyim. Viyana'dan Kapıkule 1300 kilometre arkadaşlar. Viyana'dan 22. Viyana'dan benim Üsküdar'daki ev 1600 kilometre. Tamı tamına 1600 kilometre. Vels'e de hadi 200 kilometre yazdık diyelim ki 1800. Üsküdar'dan Sinop'a gitmesi nereden baksan kilometre olarak 650 kilometre çeker. 2500 kilometre. Kemal müdürüm doğru mudur? Vels'ten Sinop 2500 kilometre. Kabalama bir hesap yaptım. Salih abla aleyküm selam, hayırlı sabahlar. 6 hafta izin, ne iki, 6 ay gideceksin diyor. Oo. Ali diyor ne öyle diyor, 6 hafta 3 hafta bilmem ne. Gitti mi diyor, 6 ay gideceksin abi. Vay be Salih abla, herkes senin gibi emekli değil ki abla. Valla. Hayat sana güzel be Salih abla. 6 ay Türkiye'de, 6 ay burada. Aynen. Ahmet doğru tahmin etmişim. Araba hanıma kalacak diyor çocuklarla. Hanım orada kalacak diyor. Ben geleceğim. Aynen doğru tahmin etmişim. Şimdiden iyi tatillerin olsun kardeşim. Tatilde de Viyana FM dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Hani sabah ben erkenciyim ama hani belki bana kalkamayabilirsiniz, yetişemeyebilirsiniz. Canınız sağ olsun ama diğer arkadaşlar dinleyin mutlaka. Dün gece şey...

0: de neşe.
1: İstikamet Sinop Ayancık Madenköy 4 hafta diyor. Vay be Kemal, 4 hafta. Yakışır kardeşime. Viyana'dan bir 2200-2300 çeker herhalde Sinop. Ne diyorsun Kemal? Kemal Ünal. Abi ben 5 gün bile arabayla gittim diyor ya. Viyana, İstanbul, Ürgüp, Antalya, Viyana. Yuh, 5 gün arabayla. Süleyman ne yaptın sen ya? Süleyman Şimşek. Adam genç abi işte. Bizim gibi değil ki. Bana 5 gün arabayla bu istikameti gideceksin diyecekler. Para verecekler. Vallahi gitmem bak. Vallahi gitmem. Yok abi 5 gün gidilir mi ya? Bu sene yok abi bizde diyor. Nöbetteyiz diyor. Eyvallah Mahmut. Bu işler sırayla ya. Bu sene siz nöbet tutarsınız. Seneye biz tutarız. Öyle devam eder yani. Yapacak bir şey yok. Arabayla 3 hafta diyor. İstikamet neresi Gonca Hanım? Eğer 25 seneyi dolduruyorsan bir firmada 6 hafta alabiliyorsun abi kanunen diyor. Babam 6 hafta alıyor her senesini. Vay be. 25 sene doldurursan bir firmada dile kolay 25 sene. Duyduğum kadarıyla yollar tadilattaymış. Eşime diyor Türkiye'den gelen bir sizi söylemiş. Evet geçen sabah bir tırcı şoför arkadaşımız da söylemişti. Umut burada mısın Umut? Yollar hep dedi inşaatta ona göre. Özellikle Sırbistan'da, Bulgaristan'da inşaatlar varmış. Dikkatli olun. Arkadaşlar ilk gidene Türkiye'ye madalya takmıyorlar. Kırmızı halıyla da beklemiyorlar Kapıkule'de ya da İpsala'da açık söyleyeyim. Yani şimdi böyle kahvehane muhabbetleri vardır. Bu sosyal medyada dönüyor artık. Ya ben gaza bir bastım. 15 saatte Kapıkule dedim. Ne Kapıkule'si? İstanbul'daydım. 15 saat İstanbul. Ya. Arkadaş bırakın bu işleri ya. Bırakın bu işleri. Abi ben bir çıktım bir kaptırdım. 10 saatte Kapıkule'ye vardım. Hadi canım orada. Aklınıza gelen böyle abartılı yalanları da bir yazın duyduğunuz. Hani sizin söylediğiniz demiyorum bakın. Siz yapmazsınız öyle bir şey. Yani benim dinleyicilerim öyle bir şey yapmaz ama mutlaka duymuşsunuzdur bir yerlerde. O duyduğunuz yalanları bir yazın bakalım yolla ilgili hangi yalanlar var bir bakalım. Bu sene arabayla gidilmez bence diyor çok sıcak herkes uçakla gitmeli. Değil mi hava çok sıcak. Yok be ya arabayla gitmenin de başka keyfi oluyor ben biraz taktik vereyim arkadaşlar. Ya geçen sene arabayla gitmedim ondan önceki sene arabayla gitmiştim. Şimdi arabayla gidecekseniz eğer benim sizlere acizane tavsiyem ben sabah erken saatte çıkıyorum Viyana'dan böyle sabah 4.30-5 gibi. Önce sabah namazında bir kılın duanızı edin yol sadakanızı da verin. Tabi yola çıkmadan önce yol sadakası önemli arkadaşlar onu söyleyeyim. Hadi diyelim ki 5'te çıktınız Viyana'dan hatta bu yaz günlerinde daha da erken çıkılabilir 4 gibi falan da çıkılabilir. Şimdi erken saatte çıkarsanız eğer, yani Budapeşte de biraz trafiğe denk gelebilirsiniz. Gidince, hafta arası çıkarsanız o trafiğe de denk gelmezsiniz. Belgrad'ı ikindi vakitlerinde geçersiniz öğleden sonra. Orada da trafiğe yakalanmazsınız. Belgrad'da çevre yolunu kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten Belgrad'ı geçtikten sonra da Niş geliyor biliyorsunuz. Ya boşan alışkanlığımdan ya otur kalkmam ayağa. Yani rahatlıkla böyle Bulgaristan'a girmiş olursunuz. Meret, ben sabah böyle 5 gibi çıktığımda ortalama gece saat 12, 1, 2 hani yollardaki duruma bağlı olarak işte bazen 3 oluyor. Yani 18-20 saat civarında İstanbul'daki evime varmış oluyorum. İstanbul trafiğine de kalmamış, yakalanmamış oluyorum. Normal yolda işte pasaport kontrollerinde duruyorum sadece. Onlarca fazla oyalanmıyorum. Yani gümrüklerde çok beklemezsem ortalama Viyana-İstanbul varış saatim 18-20 saat arası. Trafik kurallarına uyarak sürüyorum. Yüzlük yolda 120'yi geçmem. 130'luk yolda 150'yi geçmem. 80'lik yolda 100'ü geçmem arkadaşlar. En maksimumlar bunlar. 80 sen normalde 85, 90 öyle sürerim. Sakin araba sürüyorum. Beni bilenler bilirler. Basmıyorum gazı öyle. Basamadığımızdan değil, basmıyorum. Benim tarzım değil. Nesrin Hanım diyor ki bizim 2 hafta bile gitmişliğimiz var arabayla diyor. Vallahi helal olsun ha. 2 hafta arabayla. Selma Hanım günaydınlar. Kahvemi aldım geldim, herkese günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey, size ve dinleyen herkese diyor. Çok teşekkür ediyorum. Oo, Türk kahvesiyle gelmiş vallahi Selma Hanım. Afiyet olsun, sabah sabah bol köpüklü Türk kahvesi. Salzburg müdüremiz Selma Hanım, Guten Morgen, günaydınlar. Abi bizim plan proje tutarsa diyor, Allah nasip ederse 12. ayda 1,5 ay gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı diyor. Hayırlısı Beraşit inşallah. Vay be, 1,5 ay gideceklermiş. Ben artık hep oradan alıyorum biletleri diyor. Rezervasyonumuzu oradan yaptırıyoruz. Ayrıca müşteri bile yolladım onlara diyor. Oo. Star Ryzen Yasin, bak komisyonumu isterim. Komisyonumu isterim. Valla Leyla Hanım hep Star Ryzen'den hallediyoruz artık işimiz diyor. Ali Bey 3 hafta değmez diyerek ortalığı karıştırmayın. Genelde kadınlar gitmek ister 3 haftada olsa. Eşlerini ikna edene kadar aklı karayı seçiyorlar zaten. Bir de diyor sen diyor buradan ortalığı karıştırma, dölek dur diyor. Hayda. Ben ne yaptım ya? 3 hafta arabayla değmez tabii ya. Uçağa binin uçağa 3 hafta. Gene suçlu ben oldum, görüyor musunuz bak. Başınıza yağmur yağsa benden bilseniz. Vay, şarkıya gel şarkıya.

Rıza, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Rıza. Denizli 2150 kilometredeymiş. Viyana'dan Denizli 2150 kilometre. Özkan öyle dedi. Denizli'nin neresi Özkan? Bu sefer şüpheli, karar veremedim. Ne taraftan gideceğime diyor. Malum yol çalışması çok. Hasan abi valla onu son bir gün öncesinde yapsanız daha iyi olur. Yol kararını. Bir de arkadaşlar telefonlarınıza mutlaka CB Talk uygulamasını indirin. CB Talk. Çok faydalı bir uygulama. Arabayla eğer izne gidiyorsanız CB Talk mutlaka ama mutlaka kullanın. 15 Ağustos'ta gidecekmiş Kader Hanım. Vay be, 3 hafta istikamet Uşak 64 inşallah diyor. Hadi bakalım. Vallahi Kader'e helal olsun. Tek başına arabayla gidecek. Naide de öyle. Yani kadınların tek başına arabayla gitmesi güzel, başarılı. İki ay gidiyorum inşallah abi diyor. Oo, Naide'ye bak sen, iki ay. Yani baktım bebeler durmuyor diyor, geri dönüyorum. Benim izinde sınırı yok diyor. Vallahi Naide'yi görüyor musunuz arkadaşlar? Kendi izni kendi belirliyor. İki ay gidiyor, bir buçuk ay gidiyor. Kafasına göre, bebeler durursa uzun duruyor. Durmazsa hadi diyor, tası tarağı topluyoruz gidiyoruz. Oh, spontan tamamen. 2270 kilometreymiş bak. Milimetrik yazmış Kemal. Ama İstanbul'a uğrayacağım. Sonra Sinop'ta devam diyor. Eyvallah Kemal. Ama yanılmamışım. Bak 2200-2300 dedim. Doğru tahminde bulunmuşum. Arabayla haftaya çıkıyoruz inşallah. 9. aya kadar diyor. Oo Özkan, Karvizyon Özkan. Kardeşim ne yaptın sen öyle ya? 2 ay. Vallahi helal olsun ha. 2 ay tatile gidiyor. Adamı görüyor musunuz? Kıskanıyor muyuz? Yok, kesinlikle kıskanmıyoruz. Özkan istikamet nere? Yozgat, Tokat ikisi de var mı?

hikaye gidince Yozgat da olur, Tokat da olur, İstanbul da olur, hepsi olur. Bünyamin abi günaydınlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Yarın memlekete uçuyorum, hakkınızı helal edin diyor. Oo, abi iyi tatiller. Helal olsun abi, yolun açık olsun inşallah. Güle güle git, güle güle gel. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler herkese. İyi yayınlar Ali diyor. Oo Murat abi, Murat Erdatlı, neredesin abi sen ya? Vallahi Murat abi artık uyuyor sabahları. 2-3 gün İstanbul, sonra Yozgat diyor Gonca Hanım. İstanbul ara durak, olmazsa olmaz. Kolay gelsin, günaydınlar Ali Bey. Ben bugün uçuyorum, istikamet Mersin. Ailemin yanına diyor. Ailem sonra gelecek. Oo hadi bakalım Fadime Hanım. İyi uçuşlar. İyi tatiller. Güle güle gidin gelin inşallah. Gerçi Fadime Hanım sık sık uçuyor Mersin'e. Bu sefer ama inşallah tatil için değil mi? On saatte Kapıköy'e vardım. Arkamdaki araba olmasaydı İstanbul'a geçerdim. Klasik. Klasik izinci yalanları değil mi? Bayram eyvallah. Şu klasik izinci yalanlarından yazın biraz ya. Okumaya sıra anca geldi. Hani duyduğunuz klasik izinci şoför yalanları var ya. Allah Kur'an çarpsın. 8 saatte Kapıköy'e vardım. Yah canım. Deve 5 saatte. Yalan söyleyip yemin etmeleri yok mu diyor abi. Öldürüyor beni diyor. Yok 6 saatte gittim. 230'dan aşağı düşmedim. Düşmemiştir kesin. 230'dan nasıl aşağı düşsün? Bu kilosudur 230 herhalde yani. 230'dan düşmedim deyince. Hep araba benim abi. Ha, arabayla. Bayraklar ne oldu? Vallahi bayrak mayrak hiçbir şey yapamadık ya. Acaba hiç ilgilenemedik. Onunla bu hafta bir ilgilenelim Onur. Unutmazsak inşallah. Dur şuraya kalem alayım da not edeyim bir saniye.

Notumuzu aldık, yazdım oraya. İstanbul'dan sonra yol bitmiyor diyor Ispartalı Ayşe. Valla bizim için İstanbul'dan sonra yol bitiyor. Çünkü mekan direkt İstanbul. Yani İstanbul'dan sonra yol bitiyor bizim için. Benim için bitiyor, öyle söyleyeyim. Aslında arabayla İzne gitmek çok keyifli ve Yunanistan üzerinden gittiğimizde diyor geze geze gitmek çok keyifli ama izin uzun olmalı. Babam hep öyle yapardı. Piknik yaparak Türkiye'ye giderdik ama izin 2 ay olurdu diyor. Vay be. Baban biliyormuş bu işi Dilek Hanım. Vallahi geze geze izne gidiyor. Sana bir tane magnet getireceğim diyor. Oo Şenol, Allah razı olsun. Ben burada bir kinaye sezdim yani. Demek istedi ki sen izne gittin geldin, magnet getirdin mi falan demek istedi bana. Ben anladım Şenol'u. Cefasını 22 yıl çektim, sefasını sürme zamanı diyor. Oo abi 9 yıl Türkiye'ye gitmediğimi biliyorum diyor. Zamanında dükkanlar nedeniyle diyor gidemedik diyor 9 yıl. Vay be. Haydi aynen öyle, her şeyin zamanı sırası var. Aleykümselam Mustafa, hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten Şafak 24. Oo Şafak 24. Araba mı uçak mı Mustafa? Günaydın kardeşim, kolay gelsin. Yorgunum dostlarım, yorgun diyor. Murat abi çok çalışıyorsun. BJK Murat. Bu sene Türkiye yok, Hırvat, Arnavutluk ve Bosna turu yapacağım diyor. Murat abi sanki hiç Türkiye'ye gitmiyormuş gibi, senede 10 kere Türkiye'ye gidiyorsun abi. Bu sene Türkiye yok bir de diyorsun ya. Yok böyle bir şey. Murat abi kombineyi de uzatmayı unutma, haberin olsun. Kombineler bugün satışa çıkıyor. Yenileme, biz alamıyoruz. Eski kombinesi olanlar yenileyebiliyor. Peşine.

Abi diyor niye 1,5 ay, 2 hafta diyor firma kapalı diyor. Zaten diyor bir de kendi urlabumuz var diyor 4-5 hafta diyor. O yüzden yani zaten 1. ayda benim 5 hafta tekrardan izin güncelleniyor. Sadece senin değil herkesin güncelleniyor. Raşit. Leyloş diyor boşuna mı mikser dedik Ali abiye. Durduğu yerde hiç dölek durmuyor. Ben mi? Allah Allah. Ya 2-3 hafta arabayla izne mi gittiler arkadaş? Yapmayın böyle ya. Arabayla gittiğin zaman en az bir 4 hafta olması lazım. En az 4. Yani gazı vereyim ki buradan. Abi Türk Hava Yolları'yla ortak çalışıyoruz yani. ...26 saatte Sivas... 2450 kilometre... yalan değil, sadece ihtiyaç molası vererek gittim diyor Bünyamin abi. Vay be, 2450 kilometre... 26 saat... vallahi çok iyi abi. O bayraktan ben de istiyorum diyor, İtalya'da asarım. Vallahi bayrağı bir yaptırırsak Suat halledeceğiz inşallah. İnşallah Türkiye turu yapmayı düşünüyoruz Ali Baba diyor. Önce Karadeniz, sonra Doğu turu. Yozgat'la Tokat'ın havasını da alırız kesin diye. Yani Özkan alman lazım. Almazsan olmaz kardeşim. O kutsal topraklara bir gitmen lazım. Ama Türkiye turu güzel bak. Özellikle Karadeniz turu süper olur. Yazın serin olur Karadeniz biliyorsunuz. Mutlaka Karadeniz'i, hatta yani yurdumuzun her bir köşesini gidip görmek lazım. Her yer güzel. Her yerin kendine özgü güzellikleri var. Zeyno geldi. Viyanalı Zeyno. Günaydın Ali Bey. Hayırlı sabahlar. Keyifli yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Zeyno. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Tatil var mı Zeyno? Şimdi güzergah olarak şöyle bir şey var. Uzun zamandır arabayla gitmeyenler için klasik güzergah nedir? Viyana'dan çıkıyorsunuz. Macaristan istikamet, Nikelsdorf, ilk sınır kapısı. Macaristan'dan Sırbistan'a geçiyorsunuz. Macaristan yaklaşık olarak, yani bir uçtan bir uca geçiş olarak 350 kilometre civarı arkadaşlar. Aklımda kalan bilgileri söylüyorum. Yani bir yere bakmıyorum. Ezbere konuşuyorum daha önceki tecrübelerime istinaden. Viyana'dan çıktınız işte Nikelsdorf'a, Macaristan sınırına vardınız yaklaşık 70-80 kilometre. Oradan bir 350 kilometre Sırbistan sınırına kadar. Sırbistan bu güzergahtaki en uzun yol alacağınız yerlerden bir tanesi. Buradan giderken Budapeşte'yi takip ediyorsunuz. Budapeşte'den sonra Belgrad'ı takip ediyorsunuz. Belgrad dönünce Novi Sad var bir de. Novi Sad'ı takip ederek gitmeniz lazım.

tam böyle detaylı bilgi verir misin diyor. Şimdi şöyle, Viyana'dan çıktınız, Budapeşte'yi takip ediyorsunuz. Budapeşte'den sonra takip ederken Keşkemet var arkadaşlar. Keşkemet, Szeged daha sonra. Keşkemet'e geldikten sonra Szeged'i takip ediyorsunuz. Szeged'e yaklaştığınızda da Subotica'yı takip ediyorsunuz. Subotica'dan sonra Novi Sad'ı takip ediyorsunuz. Novi Sad'dan sonra Belgrad'ı takip ediyorsunuz. Novi Sad Sırbistan'da. Subotica'da Sırbistan'ın hemen girişi, Macaristan'dan girerken. Szeged'de Macaristan'dan çıkış, son şehir. Belgrad'a geldikten sonra Niş'i takip ediyorsunuz. Burada yol ikiye ayrılıyor Niş'ten. Bir kısmı buradan işte İpsala'dan geçecekseniz, eğer Yunanistan'dan gidecekseniz buradan Üsküp'e takip ediyorsunuz. Skopje yazıyor hatta çoğu yerde. Eğer ki Bulgaristan üzerinden gidecekseniz Sofya'yı takip ediyorsunuz. Niş'te yol ikiye ayrılıyor. Çatal. Diyelim ki Skopje'yi takip ettiniz, Üsküp. Burası Makedonya arkadaşlar. Önce Skopje, Makedonya'ya giriyorsunuz. Oradan da Yunanistan'a giriyorsunuz. Selanik. Selanik üzerinden Kavala. Kavala'dan da İpsala'ya geliyorsunuz. Eğer Bulgaristan'dan gidecekseniz, mesela İstanbul'a gidenler için Bulgaristan daha ideal, daha kısa. Eğer ki Ege bölgesine gidecekseniz, tabii ki Yunanistan üzerinden gitmek daha mantıklı. Niş'ten sonra Sofya'yı takip ediyorsunuz. İstanbul istikameti gidecek arkadaşlar. Oradan Plovdiv, sonra Haskova, Svilengrad. Sonrasında zaten Türkiye'ye giriyorsunuz. Türkiye'ye girerken Kapıkule, biliyorsunuz ana giriş kapısı. Bunun yanı sıra Hamza Beyli var. Bir de benim çok sık kullandığım bir kapı var orada. Söylesem mi ki acaba? Söylemeyeyim ya. Herkes orayı buluyor, ondan sonra trafik olmaya başlıyor. Neyse söyleyeyim hadi. Biz yabancı değiliz, biz bizeyiz burada. Pazarkule arkadaşlar. Birbirine çok yakın Kapıkule ile Pazarkule. Biraz daha küçük köy kapısı gibiydi ama orada inşaat yaptı, büyüttü Türkiye tarafı. Kapıkule'ye gelmeden bir 50 kilometre öncesinde Yunanistan'a giriş yapıyorsunuz. Oradaki gümrüklerde çok arama olmuyor. Yunanistan'a giriyorsunuz. Yunanistan'ın içinde bir 50-60 kilometre gidiyorsunuz, sonra Türkiye'ye gidiyorsunuz. Neydi, Kestaniyen miydi? Öyle bir şey vardı Yunanistan'daki kapının adını. Türkiye'den çıkarken de ben genelde Pazarkule'den çıkıyorum. Aynı şekilde yapıyorum.

Hem Yunanistan hem de Bulgaristan Avrupa Birliği olduğu için çok arama olmuyor kapılar. Çok rahatlıkla geçebiliyorsunuz, haberiniz olsun. Tavsiye ederim sizlere. Eğer ki uzun zamandır ilk kez izine gidiyorsanız bilginiz olsun. Pazar küreği herkes biliyor diyor. Yok yok, bilmeyenler var hala. Günaydın Ali abi, iyi yayınlar. Ayhan Sarı günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ali abi diyor, bir ailem benim arabayla Türkiye'ye gidebilir mi? Vekaletname verirsen gidebilir. Ayhan Sarı, vekaletname vermen lazım. Ama arabayı sadece vekaletname verdiğin birinci dereceden akrabaların, yani eşin ve çocukların kullanabilir. Başka kimse kullanamaz, haberin olsun. Biz geçen sene giderken navigasyon kullanarak otoban doluysa Bundesstraße üzerinden devam ettik ve gerçekten çok zaman kazandırıyor. Tavsiye ederim gideceklere diyor. Macaristan'da kullandık çünkü çoğunlukla Macaristan aşırı dolu oluyor otoban diyor. Evet, geçtiğiniz saate bağlı olarak Macaristan'da trafiğe yakalanabilirsiniz. Özellikle Budapeşte bölgesinde. Onur da diyor ki Kestanies kapısı abi diyor. Aynen, Kestanies'miş bak. Yine bile bile sana... Nişte gece oluyor diyor. Orada diyor konaklıyoruz, uyuyoruz. Yolun yarısı oluyor Niş diyor. Tabii Hollanda'dan gelenler için durum biraz daha farklı. Yani biz Viyana'dan gittiğimiz için uyumadan gidebiliyoruz. Ama Hollanda'dan, Belçika'dan, Almanya'dan gelenler bir dinlenmesi gerekiyor. Biz önce 8 saatte Almanya'dan çıkıyoruz. Sonra 4 saat Avusturya, sonra Macar diyor. Olmasın orada da. Yandım, Avusturya'ya geldiğinizde Parndorf'ta, Bowl Kebap'ta dinlenebilirsiniz, onu da söyleyeyim. Yemek içecek ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz orada. Yani dinlenip yolunuza devam edebilirsiniz. Isparta'da şey, onu da söyleyelim. Bowl Kebap Parndorf'ta, hemen otobanın kenarında. Sıla yolundaki son durak, son güvenli durak, onu da söyleyelim. Aklınızda olsun. Acıktınız diyelim ki, hemen otobandan çıkıyorsunuz. Bowl Kebap'ın önünde park yeri var. Parkınızı ediyorsunuz, karnınızı doyuruyorsunuz, ihtiyaçlarınızı gideriyorsunuz, hop yolunuza devam ediyorsunuz. Haydar günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günlerimiz olsun. Haydar'ım hayırdır, sen geç kaldın bugün. Tüm dostlara tavsiyem CB Talk ile yolculuk yapsınlar, pişman olmazlar. Aynen öyle, biraz önce de demiştik Bünyamin abi. Arabayla giden arkadaşlar mutlaka CB Talk uygulamasını indirsinler telefonlarına ve kullansınlar. CB Talk arkadaşlar. Uygulamayı indirin. Facebook'ta, Instagram'da sayfaları da var. Oradan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Yandım, yandım. Abi Haydar'ın sıkıntısı var diyor. Halı sahaya ismini yazmıyor. Viyana FM'e mesaj çekmiyor. Çorbaya gelmiyor. Haber etmiyor. Ne oldu, bir şey mi var diyor. Haydar hayırdır, bir şey mi var, bir derdin mi var kardeşim, söylesene. Söyle söyle, yabancı yok burada. Zuhal abla günaydınlar. Kolay gelsin Ali abi, sana ve dinleyen herkese güzel bir gün diliyorum. Sağ olasın abla, hoş geldin. Hayırdır geç kaldın Zuhal abla ya. Uçakla gideceğiz nasip olursa diyor. Ben de 15 Temmuz'da gideceğim ikinci darbeyi yapmaya diyor. Hayda. Darbe demeyeydin iyiydi Viyanalı Zeynep. 15 Temmuz. Vay be, arabayla gidenler çoğunlukta sanki. Uçak biraz daha düşük. Tatil değil benimki Ali Bey diyor. Annemin yanına gidiyorum. Tatili 9. ayda yapacağım eşimle birlikte. Hadi bakalım Fadime Hanım. Annenize tekrardan geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah. Özkan Tokat'a git. Tokat kebabı ye diyor. Özkan yemiştir abi Tokat kebabı. Mecbur yiyecek. BJK Murat abi. Özkan yenge tarafından Tokatlı yani. Mecbur gidecek, yiyecek o Tokat'ı. Pardon, Tokat kebabını. Tokat'ı yiyecek diyor. Nuray abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar Ali Bey. Biz de 3 hafta arabayla gideceğiz diyor. Nuray abla istikamet neresi arabayla 3 hafta? Bu sene Karadeniz turu yapacağız diyor. En son Yozgat merkez. En son mu Yozgat merkez Hasan abi? Vay be, en son Yozgat merkeze gidecek. Oraya kadar gezecek. Tüm enerjiyi tüketecek. Ondan sonra parayı bitirecek. Parayı bitirdikten sonra Yozgat merkez. Abi parasız pulsuz niye gidiyorsun? Yozgatlı esnaf taş mı yiyecek Hasan abi ya?
Yapmayın abi, önce memleket ya. Önce memlekettekine esnafı kazansın.

Hanım ve küçük kız Türk Hava Yolları, büyük kız, ortanca kız ve ben TKY. O ne oluyor ya? TKY ne oluyor? Mustafa, çözemedim bunu vallahi. TKY, Türkiye Karayolları. Arabayla mı gidiyorsunuz? Yengeyi, küçük kız ve hanım diyor, uçakla. Ortanca kız, büyük kız, ortanca kız ve ben arabayla. Hadi o da iyiymiş. Mehmet Eren, günaydınlar. Aleyküm selam kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Mehmet Eren. Kapıkule'den girmeyince de tadı olmuyor be abi diyor. Allah Allah. Oluyor oluyor. Her türlü tadı oluyor. Haydi. Yeter ki vatan topraklarına girek. Bovul kebap her gün açık mı? Bovul kebap her gün açık arkadaşlar. Her gün sabah 10'dan akşam 10'a kadar, hatta yazın 11'e kadar açık. Haftanın 7 günü gece 11'e kadar açık. "16 yaşında oğlum yalnız uçakla gidebilir mi?" Evet, gidebilir. Bilet alırken onu söylemeniz gerekiyor. "Seni nereden gördüm, nereden sevdim, nereden tanıdım ben? Bu nereden?" 16 yaşında olduğu için refakatçi gerekmeyebilir. Yani o tamamen sizin isteğinize kalmış. Çok da küçük değil ama tek başına gidebilir. Bildirirseniz sıkıntı olmaz onu. En iyisi Şopron otobanı, Tompa diyor. Aynen, olur. Şimdi Macaristan'dan çıkarken de iki tane büyük gümrük kapısı var arkadaşlar. Tompa'yı kullanmanızı tavsiye ederim. Tompa biraz daha sakin oluyor. Tompa küçük olan kapının adı. Büyük olan kapının adı neydi? Şimdi aklıma gelmiyor orası.

Horgos, Röske. Şimdi baktım, kopya çektim buradan. Röske, Horgos, bu büyük kapı. Sırbistan'a geçerken, Macaristan'dan Sırbistan'a geçerken burası yoğun olabiliyor. Bir de Tompa diye bir kapı var. Orası da biraz daha küçük ama orayı da büyüttüler artık. Herkes öğrendi o kapıyı da. Ben en güzeli CB Tab kullanıyoruz. Hatta birkaç sene önce Murat abiyle gittiğimizde de aynısını yaptık. Bir telefonda Viyan FM, bir telefonda CB Talk'ı açtık. Kapılara yaklaşırken hemen CB Talk'ı dinlemeye başladık. Hiç mandal falan da almaya gerek yok. Orada duyuruyorlar zaten. İşte Horgos yoğun, Tompa'ya gidin, Tompa yoğun gibi gibi duyurular var. Biz mesela dinledik, dediler ki Horgos'ta sıkıntı yok, Röske'de rahat geçebilirsin. Abi gittik dinledik, valla önümüzde 3-4 tane araba vardı, 5 dakika sürmedi çıkmamız. O yüzden CB Talk uygulamasını indirin arkadaşlar.

Devam, sonu biz topluyoruz Ellam diyor. Sonu biz topluyoruz derken neyi topluyorsunuz Şerife? Eyvallah Ayhan Sarı, güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Günaydınlar Ali Bey, bu sıcakta çalışan bütün emektarlara kolay gelsin. Eyvallah Emre. Bu sıcaklarda çalışan tüm emekçilere kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun arkadaşlar. Vallahi zor bu sıcakta çalışmak, gerçekten zor. Dışarıda çalışanlar için özellikle. Biz bakmayın, klimalı ortamda çalışıyoruz şu anda. Onunla bile mızmızlanıyoruz yani sıcak diye. Ama Allah yardımcımız olsun. Her sene 6-9 hafta giden biri olarak bu sene 3 hafta gidiyoruz diyor. Yazmak bile zor oldu. Allah Allah. Tülay Hanım'a bak sen. Her sene 6 hafta 9 hafta giden birisi olarak diyor. 3 hafta gidiyoruz. Yazarken zorlanmış. Çok duygusala bağlamış. Vallahi mendil verelim. Gözleri yaşlandı, ıslandı. 3 haftayı beğenmiyor ya. Türk Karayolları. Ya pilot Mustafa olunca Türk Karayolları sıkıntı olmaz be Mustafa. Büyük Kapı'nın ismi Röske'ymiş. Aynen hacım, Büyük Kapı Röske. Herzek, Zanto, Röske, Tompa, hangisini tavsiye edersin? Haydar, tavsiyen Haydar bu arada yolları iyi bilir arkadaşlar. Röske, Tompa, Herzek, Zanto varmış bir de. Bak bu kapıyı herkes bilmiyor, söylemeyelim. Murat abi de dedi, Röske, Horgos. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Çalışanlara kolaylıklar, hayırlı işler, Allah'a emanetsiniz diyor. Cem birinci bir yanında çalışıyor. İşin gücün rast gelsin kardeşim, güzel bir günün olsun Cem. Bir de şöyle diyor, düşünmek lazım. Tam sezonda uçakla gidecekleri haliyle araba da lazım ve kiralamak pahalıya geliyor. Türkiye'de arabası olana uçak iyi haliyle diyor Dilek Hanım. Evet, mantıklı. Türkiye'de arabanız varsa uçakla gitmek mantıklı. Ama Türkiye'de arabanız yoksa araba kiralamak gerçekten 7. 8. aylarda çok pahalı, çok masraflı. O yüzden de arabayla gitmeyi tercih ediyor birçok vatandaşımız. Çünkü araba elimiz ayağımız, gezmek için olmazsa olmazlarımızdan. Daha önce hiç kimse, hayatında hiç kimse senin kadar... İsrafil

0: Leo Berstorf. Bak söyledim bu sefer. Leo Berstorf. Özırmak. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum İsrafil. Özel antrenman yaptım arada. Dediğiniz restorantı diyor, not alacağım diyor. Ispartalı Ayşe. Al al, iyi olur bak. Dönerleri gayet güzel. Bol bol dolduruyorlar valla.
1: Günaydınlar Ali Patron ve Vivian FM dinleyenleri. Şunu söylemek istedim. Her yıl izine gideceğim zaman diyorum ki bu yıl sadece çantamı, valizimi alacağım. Tatil için gidiyorum. Hiç kimseye bir şey götürmeyeceğim. Ama sonra başlıyorum kahveleri almaya. İşte şu çikolatadan da alayım, şundan da alayım. Dolduruyorum valizi ve kendi eşyama yer kalmıyor. Mesela çok sevdiğim bir ayakkabım var, onu da götüreyim diyorum. Hayır, götürmüyorum. Kalıyor. Ya bundan kurtulamıyorum ya.
0: Yani gidince şimdi eliniz boş gitmek olmaz arkadaşlar. İster istemez bir şeyler götürmemiz gerekiyor. Hepimiz için konuşuyorum. Öyle de bir alışkanlık var. Şu Türkiye'dekilerin çay kahve beklentisi mutlaka ve mutlaka oluyor. Şenol hayırdır, ne yapıyorsun sen orada ya? Stadtpark Kursalon. Bir de Herzog, ha aynen, herkes bilmez diyor. Vallahi aynen, herkes bilmiyor orayı. Macaristan'dan Sırp'a giriş. Haydar yazdı biraz önce orayı. İzin yolunda arabada olmazsa olmazınız nedir diyor. Ha bak, bu güzel bir soru. Artık son 15-20 dakikamız. Arabada olmazsa olmazınız nedir bakalım. Hadi bakalım. İzin yolunda arabayla giden arkadaşlar. Arabada olmazsa olmazınız. İlla ki ben bunu arabaya almam lazım dediğiniz şey nedir? Ispartalı Ayşe, kadınların klasik dertleri. Giderken ne getirsem, ne hediye alsam. Erkekler pek böyle şeyleri düşünmüyor malum, biliyorsunuz. Yani çantayı bile genelde hanımlar hazırladığı için erkeklerin pek şeyinde olmuyor, umurunda olmuyor. Erkekler arabayla ilgileniyor, arabanın servisini yaptırıyor. İşte grüne kart vardır biliyorsunuz arabayla giderken, yeşil kart. Onu mutlaka almanız lazım yanınıza, sıkıntı. Bir de yeşil karta bakmanız lazım. Türkiye açık mı, kapalı mı? Eğer Türkiye açıksa Türkiye'de girişte sigorta yaptırmanıza gerek yok. Eğer kapalıysa Türkiye'ye girişte mutlaka sigorta yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim, bu bilgiyi verelim. İzin yolunda arabada olmazsa olmazınız nedir? Sen beni hiç masmıyorsun. Şerife kız diyor, bilinçsiz diye. Şerife yerinde durun. Lüzumsuz. Bıldırcan kelisi, cinama kele. O ne oluyor ya? Vallahi Demet kızdı. Demet kızdı. Bir şeyler söyledi ama ben hiçbir şey anlamadım. Vay. İzne giderken yanınızda mutlaka ne alırsınız dedim. Diyor ki kocam alır. Bu çok iyiydi. İzne giderken yanınıza ne alırsınız? Mutlaka aracınızda kimi, neyi bulundurursunuz? Kocam. Ya yok böyle bir şey ya. Baktın bana, gördüm seni. Kolonya. Eyvallah, kolonya. Benim kolonya 365 gün arabada bulunuyor zaten, aynen. Pinrings, bak bak, Pinrings işte, gelsin alkışlar ya. Pinrings, helal olsun ya Ferhat. Bana böyle geldin işte, Pinrings'siz yola çıkmayın. Arabada diyor, o varsa asla eksik bir şey olmaz diyor. Elit Tülay. Bak hacım valla. Tülay Hanım senin hakkını veriyor bak, kıymetini biliyor. Yahu diyor kocam almadan diyor yola çıkmam diyor. Arabada o varsa asla eksik bir şey olmaz diyor. Hacımı görüyor musunuz? O derece güven vermiş. Herzog çok iyi. Haydar kardeşim iyi biliyor diyor. Onur valla Haydar biliyor ya. Haydar CB Talkçı. Şarj aleti abi diyor, aynen. Şarj aleti sadece yola çıkarken değil, şehir içinde de lazım Cem. 365 gün olmazsa olmazımız. Tütün kolonyası arabada olacak abi, uzun yolda sevirem diyor. Ya Kemal valla doğru söylüyorsun. Kolonyanın her türlüsü olur, tütün kolonyası da olur. Zevk meselesi tabi biraz da. Güzel, kolonyasız yola çıkılmaz. Abi diyor biz CBT sayesinde öğreniyoruz anlık kapıları.

0: durumunu. İsrafil diyebilir. Kapıları İsrafil 68. İsrafil diyor, seslen piri fani diye. İsrafil bir ses kaydı gönder ya, gelsin. İsrafil sende modluk var mı? CB Talk modluk alıyor musun? Hayırlı sabahlar, günaydın, kolay gelsin. Gölhisar'dan selamlar ve aleyküm selam. Ali abi hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Biz 6 hafta hiç gidemedik diyor ya. Tülay abla, bizim canımız yok mu? En fazla 2 hafta izin veriyor patronum. Hiç 6 hafta gidemedim ben diyor bak. Leyla öyle diyor. Tülay Hanım görüyor musun? Hemşon hiç gidememiş valla. Hemşon hep 2 hafta. Patron çünkü 2 haftadan fazla izin vermiyor. Vay be, 9 hafta izne gidiyormuş Tülay Hanım'ı görüyor musunuz? Kasten Wagen'le günlük 650-700 kilometre yol yaptığım için normal arabayla Türkiye yolu dokunmuyor diyor. Aynen Mustafa Kaptan, sana dokunur mu ya? Sana dokunmaz. Abi bu mesajlar ben hangi arada okuyacağım bu arada? Şiveyi katlettin yine diyor. Vallahi ne yapayım Demet? Vermeyince Mahmut neylesin Mahmut? Yok, vermeyince Mahmut neylesin Mahmut? Neylesin Ali yani? Sen şiveyi kendin sesli mesaj olarak göndereceğim, biz de dinleteceğiz. Elimden gelen bu. Adım Hıdır, elimden gelen budur. Aydın abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Hayat sigortam, eşim ve araba diyor. Bir de buzdolabı. Aa, Suat yola çıkmadan eşini ve araba buzdolabını almadan yola çıkmıyor. Vay be, Suat'ı görüyor musunuz? Araba buzdolabı ve eşi. Yenge olmasa sen ne yaparsın Suat? Vallahi bilmiyorum. Orhan Kaptan, aleyküm selam. Ali Kaptanım, hayırlı yayınlar diliyorum. Eyvallah Orhan Kaptan, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun, yolun açık olsun. Orhan Kaptan ya. Bir kahve, iki navi. Yani haritada navigasyon lazım. Artık cep telefonu var be Kader'in. Değil mi? Yani cep telefonunda aynı işi görüyor. Ben genelde Google Maps'i kullanıyorum arkadaşlar. Ayarlarını düzgün yaparsanız Google Maps çok güzel çalışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Hatta radarlar için bir iki tane daha uygulama var. Şimdi aklıma gelmiyor. Radarların yerlerini gösteriyor. Şimdi Google Maps de göstermeye başladı. Bir de power bank. Arabayla yola çıkarken power bank. Allah Allah. Bu enteresan olmuş Kader Hanım. Islak mendil, kolonya, bir de Viyan FM açık olmalı diyor Nesrin Hanım. Aynen. Viyan FM açık olmazsa olmaz. Bir de sabah bu saatlerde gidiyorsanız var ya, 2 saat bayağı bir kilometre yaparsınız. Kız senin şive katledildi diyor. Sen İç Anadolu yazdın, patron Kürtçe okudu. Kürtçe mi okudun? Allah Allah. Demo sese gel, biz beraber çıkacağız Ellam diyor. Herkes yola çıksın, yolu da boşaltın. Yolu boşaltınca herkes çıkar ya. Önemli olan doluyor.
1: Günaydın. Ya yazdım ama çok uzundu. O yüzden dedim kısa bir sesli mesaj atayım. Ayşe'ye bir şey söylemek istiyorum. Burada bir arkadaş vardı, evlendi. Türkiye'ye yerleşti. Ara sıra da buraya giriş çıkış yapması gerekiyor vizesi için işte. Burada da hani sezon sonu oluyor ya, bu montlarda, kışlık eşyalarda falan indirim oluyor. Türkiye'ye giderken altına kazak giydi. Kazağın üzerine trench. Trench'in üzerine böyle kışlık aldığı paltoyu giymişti böyle. Sonrasında stüpül almıştı, bot. Onu da götüremedi. Onu da giydi gitti. Yazın gitmişti. Dedim inşallah İstanbul'a kadar çatlamazsın demiştim. Sen de öyle yap. Ayağına giy. Yani hiç aklında kalmasın. Al götür.
0: Değil mi? Yani yer yok diye getirmemezlik yapma. Giy üstüne. Mantıklı. Kolonya ben satıyorum abi diyor. Tütün de var diyor. Oo. Bak beyler, bayanlar, Aziz Başkan'da tütün var, kolonyası var, yani her şey var, tütünler çeşitli. Yok ya, şaka. Kolonya satıyor bakın, bana 5 litrelik bidonla verdi adam ya. Valla 5 litrelik bidonla kolonya verdi bana Aziz Başkan. Hala kullanıyorum abi, banyo yaptım gene bitmedi. Sağ olsun. 10. Viyana'da hemen Kuellen Plats'ın orada. Adres nedir Aziz Başkan? Dükkandan da gidip alabilirler. Sen her zaman dükkanda olmasan da Coşkun abi dükkanda kolonya ihtiyacı olanlar, tütün kolonyası, kolonyanın farklı çeşitlerini arayanlar ondan sonra Eco Freezer Style'den alabiliyorlar. Toptancı burası. Yani frizör deyince böyle berber, kuaför falan anlamayın ha. Suat sen ne istemiştin onu da bir yaz ya. Unuttuk gitti, arada kaynadı valla. Zuhal abla yola çıkarken mutlaka eşini bankomat ve pasaport alıyormuş. Gürcan abiyi almadan yola çıkmıyor. İşi biliyorsun vallahi Zuhal abla. Tabii düğünü yaptınız şimdi, paracıklar suyunu çekti. Sen Gürcan abiyi yanına alamazsın. Gürcan abi çalışması lazım artık. Çok çalışması lazım, çok. Yo valla diyor ben bomboş gidiyorum. Alıştılar artık benden diyor. Bak abi şimdi diyor benim başıma gelen. Adam biri ölmüş, polisler tam peşimde diyorum. Bunlar niye celallendi? Park halindeyim. Hemen çayırı çektiler. Olay yeri resim falan çekiyor. Yaşlı biri ölmüş. Ben de diyor köşedekini diyor çöp sanmıştım. Ya Naide film gibisin. Adam ölmüş köşede yatıyor. Naide de çöp zannetmiş. Hiç umursamıyor bile. Oturmuş orada belki sigarasını kahvesini yudumluyor. Polisler gelmiş. Ya Naide. Çay, kahve, sigara, su. Olmazsa olmaz diyor yola çıkarken değil mi? Şart. Vay vay vay, Tülay geldi. Tülay okutucu, komşum Tülay geldi. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abim. Günümüz iyi olsun. Nasılsın diyor. İyiyim çok şükür. Sağ ol, seni sormalı. Mustafa'ya da selam söyle. İzin var mı bu sene? Hacım sağ olsun beni önden yolluyordu. Git ailenle doya doya vakit geçir diye. Üç bebeyle, ama sonra fark ettim ki tatile giden ben değilmişim. Meğerse ki Viyana'da, Avusturya'da kalan hacım tatil yapıyormuş diye. O yüzden bu sene beraberiz hacımla tatile kadar diye. Bak bu da güzeldi. Ya hacım işi biliyor. Tülay Hanım'ı gönderiyor tatile. Sen diyor çocukları al git diyor. Tatil yap, ananı babanı gör. Hacım burada tek başına kalıyor. Oo, kom keyfim kom. Ama Tülay Hanım uyanmış sonra, çözmüş olayı. Lan diyor baktım ki diyor bu tatil... Ben tatil falan yapmıyorum. Bu iş hacıya yarıyor. En iyisi birlikte gidelim. Çok iyi. İyi fikir, üst üste giyeyim. Valla bugüne kadar nasıl düşünmedin, o önemli. Yol haritası ve karpuz. Allah Allah, yola çıkarken mutlaka karpuz. Allah Allah. Navigasyon diyor bazen şaşırtıyor. İyi fikir, üst üste giyeceğim. Giy giy, dene ayakkabıları falan giy, kalmasın. Arabamın anahtarı diyor, onsuz hareket edemem diyor Onur. Allah Allah, arabanın anahtarı mecbur ya, o almadan olmaz zaten. Vaze var diyor, navigasyon, radarların yerlerini gösteriyor. Polisin dur... Ya onlarda şöyle, birisi geçerken orada polis var diye işaretliyor. Vazede öyle çalışıyor sistem. İndirebilirsiniz, tavsiye ederim. Dilek Hanım da yazdı. Vazede fena değil. Ama Google Maps, Maps olmazsa olmazımız, onu söyleyeyim. Ben yola çekirdek giderken diyor, çekirdek almadan çıkmam. Allah Allah. Uyku gelince, uykusu gelince çıt çıt çikletiyorum diyor. Uyku kaçıyor o zaman. Mantıklı vallahi. Yani çekirdek alıyormuş Demet yola çıkarken, uykusu gelince çıtlatıyor. Çıtladıkça da uyku açılıyor. Yazık olur, yazık olur. Orhan Kaptan bir bakalım ya. Söz vermeyeyim. Sleepy. Ha, yola çıkarken sleepy olmadan olmaz diyor. Bak o da iyi. Hepsi burada var diyor. Eyvallah Orhan Kaptan. Sen de hepsinin olduğuna eminiz zaten ya. Dur şu istek parçasını Suat'ın verelim. Vallahi arada gümbürtüye gidecek yoksa.

0: Dur şuradan bir geçiş yapalım hızlıca, yoksa zamanımız kalmayacak. Hadi bakalım. Otoban çok kalabalıkmış arkadaşlar. Aziz Başkan son dakika bilgisini geçti. Otoyol çok kalabalık. 22. Viyana istikametine doğru trafik var. Südost'tan Gent'e bilginiz olsun. Erko Frizör Bedar Luxemburger Strasse 69 numarada. 10. Viyana'da Kuellen Strasse ile Luxemburger Strasse'nin kesiştiği noktada. 10. Viyana'da çok merkezi bir korumda. Öyle kolonya molonya ihtiyacınız olursa farklı çeşitleri işte... Jöledir, bilmem nedir, farklı farklı böyle şampuanlardır. Hepsi Erko Frizör Bedaf'ta var arkadaşlar. Alabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Sleepy Aydar. Eyvallah, Sleepy Aydar candır. Pasta, börek, yaprak, su. Oo, arabayı doldurdu Salih abla. Her şeyi aldı. Pasta, börek, yaprak olmadan diyor olmaz diyor. Yaprak da olmadı değil mi bu? Gürcan abi de mi tatile gideceğim diyor. Yok canım, biraz önce yazdı Gürcan abi. Benim çalışmam lazım dedi. Biz Zuhal'le bisiklet süreceğiz dedi ya. Zuhal abla, bir yanlışlık var bu işte. Sakız da önemli diyor. Tabii sakız olmasa da olmaz. Abi ya diyor, vallahi çöp sandım. Bazı insanlar farkındalık olarak yaşasak biraz keşke. Daha yeni taze taze olmuş arkadaşlar. Naide çöp zannetmiş. Meğerse ki adam parkta ölmüş, yatıyormuş orada. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Onurlar tatile gider tabii. Onur evlendi, balayı yapacak Onur. Buradan Onur kardeşimize de tekrardan bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Türkiye yolunu ezbere biliyorum. Kaybolan olursa yazsın, yönlendirebiliyorum diyor. Hacım Allah razı olsun ya. Tutuşsun. Hacım tecrübeli tabii yollarda. Geceler zaman. Boyamı kitapları bulmaca kitabı, bolca sakız, çekirdek, parfüm, molalarda olmazsa olmazım diyor. Daha neler oldu ki ya? Ben sana... Vallahi Şerife ne kaldı ki? Almadığın hiçbir şey kalmamış. Boyama kitapları, bulmaca kitabı. Bunlar çocuklar için muhtemelen. Bolca sakız. Evet, yani ben de yola çıkarken. Benim sakız mesela arabada her zaman bulunur arkadaşlar. Arabada sakız, tütün kolonyası, şarj cihazı, bunlar olmazsa olmaz. Tabii bende Pindrix var. Her zaman bir karton bulunduruyorum yani. Ne olur ne olmaz diye. Parfüm, yani parfüm de var arabada, doğru. Molalarda olmazsa olmazımız diyor, eyvallah. Pindrix'siz yola çıkmam diyor, eyvallah Onur. Pindrix olmadan yola çıkılır mı ya? Bir de araba buzdolabınız varsa, ooo. Nasipse 7. ayın ortalarında yola çıkacakmış. Tülaylar'da abim diyor, ailecek 4 hafta Türkiye turu yapıp gelelim dedik. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar şimdiden, iyi tatiller diliyorum. Mustafa'ya da selamlarımı ilet. Umut Kaptan, bugün... Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bulgar'da 150 kilometre trafiğe takıldım, çok şükür. Sınır kapısına girdim diyor. Vallahi Umut Kaptan, ne yaptın sen ya? Dün trafik var diyordu, yollar kötü diyordu. Aha arkadaşlar bakın, Umut Kaptan geldi. Daha yeni Kaptan Andreeva sınır kapısına girmiş bulunmakta. Yollar nasıl? Bir sesli mesaj göndersene Umut Kaptan, sana zahmet. Yola... Ha bak, kıymetli eşim geldi. Günaydınlar hatun, guten morgen. Yayın bitti, sen geliyorsun ya. Yola çıkarken seni almadan çıkmam. Tabii diyor, sen de beni alsın. Tabii canım, seni almadan nereye gidiyorum ben ya? Tutuşsun. Sakız var arabada ama diyor çiğneyemiyor. Vallahi sakız var çiğneyemiyor. Neyse, sessiz sessiz çiğniyoruz. Yapacak bir şey yok. Baba yorgun, tatile gitmek istemiyor. Ya baba tatile gitmesi lazım. Gürcan baba. Yorgunluk tatilde çıkar Gürcan baba. Otostop ile gideceğiz diyor. Ne istiyor? Ya ya. Siz bisiklete devam Zuhal abla. Bisiklette bir Türkiye yapın gelin siz. Sen bana... Sakız hiç sevmem normalde ama yolda sarıyor diyor Naide. Eyvallah. Ben sana erken...
1: Şerife, kız, müzümsüz, müzümsüz, yerinde bir dur. Baldırcan kelesi çiğneme kele. Sen beni hiç masumuyorsun ellem. Beyinsiz, beyinsiz.
0: Beyinsiz. Güzel. Teşekkür ediyoruz Demet'e de bu ses kaydı için. Ben şiveyi okuyamıyorum arkadaşlar. Olmuyor yani. Zor oluyor. Kolay değil tabi haliyle. Böyle kendin gönderince daha iyi. Karıştırmayız o zaman. Bakarsın geriye, kimler iz bırakmış, kimler... Neco günaydın. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun Necati. Gemset Castro 23. Viyana. Herzbergstrasse 6B. Değişmez bu
2: devran. Gürcan abiyle Zuhal başka bir ülkeye gidip tatil yapma şansı hemen hemen %0. İmkanı yok. Gürcan abi nedenini biliyor. Söylemesin ama aramızda.
0: Raş diyor ki Red Bull diyemeyenlerin hepsi diyor pindirink istiyor. Yok canım öyle bir şey yok ya. Niye Red Bull diyemesin canım? Yola çıkarken Red Bull almayan ya da alan var mı? Hemen hızlıca soralım. Allah büyüktür, hepimizin yolu açık olsun diyor. Amin. Yollarda hep bir sıkıntı oluyor. Tadilat her zaman var. Aynen, tadilat her zaman oluyor zaten. Bunu diyor Şerife'ye özel yolladıydım diyor. Vallahi Şerife de bana yolladı. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi özel mi değil mi bilemem yani. Bana gelmiş, ben de yayınladım. Orhan Kaptan, bak Umut Kaptan da burada. Vallahi kaptanlar geçidi var Viyan FM'de. Bu konuya yarın devam edelim, eğilelim. Bilgilendirelim biraz. Arabayla gidecekler, uçakla gidecekler. Günaydın Ali abi, yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Emine abla geldi, Emine Erdatlı. Hoş geldin abla. Hayırdır, neredesin Emine abla sen bugün ya? Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Arkadaşlar bu arada çocuklarınızı eğer tek başına tatile gönderecekseniz ya da üçüncü kişilerle, nedir işte, bir komşunuzla, bir akrabanızla, bir tanıdığınızla tatile gönderecekseniz ve çocuğunuz reşit değilse mutlaka ve mutlaka vekaletname vermeniz gerekiyor. Bunu el yazısıyla da verebilirsiniz, imzalı. Bir tarafta da pasaportunuzun kopyasını vermeniz lazım ki çocuk yollarda sıkıntı çekmesin. Tek yaşayan ebeveynler aynı şekilde, yani sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden vekaletname olayı önemli. Eğer firma arabasıyla gidiyorsanız firma arabası için de kendinize vekaletname vermeniz lazım. Onu da ÖMTTS'den alabiliyorsunuz ya da ÖMTTS'nin sayfasından indirebiliyorsunuz. Kendinize vekaletname vermeniz lazım firma arabasıyla gidecek olanlar. Eğer arabanızı eşinize verecekseniz yine vekaletname vermeniz lazım. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmış olalım. CB Talk uygulamasında mutlaka telefonlarınıza indirmeyi unutmayın ve kullanın. Şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Hızlıca emojileri alayım. Herkes emojileri göndersin. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. 2 saat su gibi çabucak akıp geçiverdi. Gönder gönder gelsin. Emojilerinize talibim arkadaşlar. Hadi bakalım gönder gelsin. Emojiler bana ve şu an biz bu yayınların sizlere ulaşması için gayret gösteren bütün ekibimize gelsin. Yayın ekibimdeki arkadaşlara gelsin. Demo diyor bu şive havada kalmamalıydı diyor. Aranızda anlaşırsınız artık Şerife. Kavga etmeyin, dövüş etmeyin. Birbirinizi döversiniz. Aman aman. Kahve ve bir prize tuzlu su süper oluyor diyor. Gidecek herkese hayırlı yolculuklar, sağ salim memleketlerine ulaşmalarını diliyorum. İyi tatiller diliyor Dilek Hanım. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Değerli abiler, değerli arkadaşlar, böyle diyeyim size. Android Kaptan geçtikten sonra efendim ben söyleyeyim, bir hemen hemen 55-60 kilometre yol çalışması var. Ondan sonra Bulgar pasaport kontrolüne geldiği an, orada zaten araba girdi an, yani gümrüğe girdi an zaten bir cihazdan geçiyorsun, X-Ray. X-Ray geçtikten sonra da zaten her şey meydana çıkıyor. Arabada ne oldu, ne çıktığını. Ona göre eşyanızı, zihniyetli eşyalarınızı, paranızı, pulunuzu ona göre götürün. Bulgaristan'a teslim etmeyin. Eyvallah. Bunu tavsiyede bulunuyorum. Efendime söyleyeyim, lütfen hiçbir yerde de durup da yemek yemeyin. Çünkü yemekler leş. O verdiğiniz 5-10 euro çorbaya Edirne'de gidin, doğru düzgün kahvaltı yapın. Bunu tavsiyesini de vereyim. Çünkü gerçekten yani himekerleş. Neyse, herkese hayırlı haftalar diliyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum herkese.
0: Umut Kaptan, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Arkadaşlar, dediği gibi Bulgaristan'da girip yemek yemek pek mantıklı değil. Yemekler leş. Umut Kaptan, biliyorsunuz bu kaptanlar bu yolların tecrübelileri. Yolda yemek yiyeceğiniz zaman bir kaptanın arkasına takılacaksınız. Onun durduğu yerde duracaksınız. Çünkü onlar gidip de kolay kolay kötü yemek yemezler. Yani Bulgaristan'da yemek yeriniz pek yoktur herhalde. Bir de mümkün olduğu kadar tenha yerlerde durmamaya çalışın. Biraz önce Ferhat sordu ama yetiştiremedik. Edirne'de mutlaka bir ciğer yemeden olmaz. Edirne şehir içinde. Gürcan abi, Murat abi, Murat Erdatlı. Nerede yemiştik abi ciğeri biz en son? Güzeldi, fena değildi orası. İsmini unuttum ben ya. Vallahi isimler benim aklımda kalmıyor. Yani gitsem bir şekilde bulurum ama aklımda kalmıyor. Değerli katılımlarınız için hepiniz de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Valla bugün çok yoğun bir katılım oldu. Güzel bir yayın oldu. Yarın bu konulara devam edelim. Beytullah, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Şöyle isimlere bakalım. Kimler buradaydı, kimler yoktu? Haydar mekana gelmiş. Mekanın sahibi. Eyvallah Umut Kaptan. Değerli bilgilerin için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Aydın. Evet, ciğerci Aydın arkadaşlar. Edirne'nin içinde gayet lezzetliydi. Aydın tava ciğer. Kemal de yazdı şimdi. Eyvallah. Bizim de olmazsa olmazımız pasaportlar, yiyecek içecek. Viyana FM. Arada canlı Sıla Yol dinliyoruz. Nerede ne var? Yardıma ihtiyacı olan var mı? Yardım tavsiyeler oluyor diyor. Tavsiye ederiz. Dört şoför olmamız da ayrıcalık diyor. Mustafa'ma yan gelip yatıyor. Ya Mustafa zaten sürekli direksiyon sallıyor. Öğretmiş çocukları da. Dört tane şoför. Ah, mis gibi valla. Abi gider ayak mikserlik yapma diyor. Yok ya, ben bir şey yapmıyorum ya. Sesine yüreğine sağlık abi diyor. Birbirimizi ancak severiz. Ne o dövmeyin falan filan. Ayıp bir şey valla, çok ayıp. Nesrin Hanım, çok teşekkür ediyorum. Emine abla teşekkürler. Emine Erdat'la. Necati, eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Günün güzel olsun. Neco, Melek Hanım teşekkürler. Fransa, Bahar teşekkürler. Gonca Hanım teşekkürler. Haydar, geçmiş olsun kardeşim. Güzel bir günün olsun. Akşama görüşürüz inşallah. Kemal Müdürüm teşekkürler. Ayten Hanım çok teşekkürler. Kader Hanım teşekkür ediyorum. Aydın Türeyen teşekkürler. Aydın abi, Orhan Kaptan, dankeşön. Mustafa eyvallah, Onur teşekkür ediyorum, Beytullah, Rıza, İsmail Koçer, Murat abi, Murat Erdatlı çok teşekkürler. Aziz Başkan, merci, dankeşön, bonjour, Zeki Hocam. Sessiz dinliyorum bugün, buralardayım diyor, iyi yayınlar, çok teşekkür ediyorum. Zeki Hocam, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Burak da buralardaydı, günaydınlar, hayırlı işler demişti sabah, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Burak. Valla şimdi aklıma geldi. Mesajı okudum mu okumadım mı hatırlayamadım. O kadar çok mesaj geldi ki bugün. Süpersiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Yarın da bu konuya devam edeceğiz. Malum izin haftası. Önümüzdeki hafta birçoğunuz belki bu saatlerde yayında olmayacak. Güpgüzel, musmutlu, besbereketli, süpsüper, kopkolay, hap hayırlı bir günümüz olsun. İnşallah bir haftamız olsun. Şimdiden yola gideceklere hayırlı yolculuklar. Güle güle gidin, güle güle gelin inşallah. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ali Süzen.

Hay ne güzel bir şarkı. Günaydın. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, İbrahim Elden konuşuyor. Hava o kadar sıcak. Olsun. Bugün şarkılarla biraz böyle enerjimiz yerine gelsin. Ne yaptınız bakalım? Keyfiniz nasıl? Yazın böyle ya. Biz yazın fark etmiyor. Her sene şikayetçiyiz bu sıcaklardan ama ben sıcakları seviyorum abi. Olması gereken bu. Günaydın, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Yine ben gelmeden mesajlar geliyor, hoşuma gidiyor. Bunlar bizim heyecanlandırdığı, dinleyicilerimizin heyecanlandırdığı şeyler. İşte yayınlarımız Avusturya'nın başkenti Viyana Merkez Stüdyosu'ndan tüm dünyaya sesleniyoruz. Paşa paşa paşa paşa. Biliyorsunuz ki Avusturya'nın başkenti Viyana'da sadece Viyana'daki dinleyicilerimiz değil, bugün Salzburg'dan Linz'e, Graz'dan tüm Avusturya'ya, Baden'den tutun da dalmışım sulara, Hainburg'a, Korneburg'a, ya yani birçok yere, tüm Avusturya'ya yayınımız var. Karaca. Almanya hemen peşinden geliyor. Hollanda, Belçika, Fransa. Bakar mısınız? Kanada'ya iyi geceler. Onlar da bizi dinliyor 100.7'den. Sonrasında Türkiye'm güzel yurdumun dört bir yanında dinleyenlere de bir günaydın diyelim. Ne yaptınız? Nasıl geçiyor? Tatil planı var mı? Yola çıkacak mısınız bugün yarın? Okey tamam. Hadi bana yazın. Ben de size buradan şarkılar yollayayım. Yola çıkanlar varsa bana yazsınlar lütfen.

Dün gece Dolunay'ı izleyenler var mı ya? Bir yazabilir mi? İki gündür Dolunay'ı. Ya bu var ya, bu kovaları neler bekliyor Allah'ım. Adımız çıkmış ya kova burçlarının. Ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak yok. Diyor ya, kova kimseyi sevmez. Kimseyi diye diye milleti bizden soğuttular ya. Hazır gelen olanları da gönderdiler. Ya bu algıya inanmayın arkadaşlar. Benim çok astrolog arkadaşım var. Şimdi 5 tanesine soruyorum. 5'i de aynı şeyi söylüyor. Abi beni biraz farklı bir burç yorumlarıyla eğlendiren birisi lazım. O yüzden bugün şarkılar benden size armağan olsun. Kimler aramızda? Şöyle bir ilk mesajlarımız geldi. Cansel, çok teşekkürler. Kızım çok güzel bir mesaj bu ya. Eniştemle beraber dinliyorum demiş. Enişteye selam, damara devam. Gelsin bakalım. Yanmayan sende. Ya dün var ya, havuz çok iyiydi ya. Dün havuzdaydım gençler. Vallahi gerçek anlamda şöyle söyleyeyim. Acayip keyfim yerinde. Yemin ediyorum. Şu olmuş, bu olmuş. Şunu aramış, bunu yemiş, bunu... Abi umurumda değil. Aşırı derecede keyfim yerinde, Allah'ıma şükürler olsun. Hemen şöyle bir biletlerime de bakayım. Bir gideyim kafa dinleyeyim, böyle birkaç gün yokum. Yaktım gemileri vallahi. Yokum derken yayınlarda varız, sonra yokum. Nuray ablam, salt serpilsik. Ne yapıyorsun yavrucuğum? Keyfin nasıl? Keyfin yerinde değil mi? Dün güler yüzün. Vallahi bir tanesi Nuray ablama. Southside Piercing, Stuttgart'a kocaman bir günaydın diyelim. Ne kadar güzel ya. Sevimli patilere bağışında da bulunmuş. Sen bir tanesin ya. 1700 euroluk bağışta bulunmuşlar. Ne kadar güzel.

Günaydın İbo, enerji geldi demiş buraya. Dolunay aşığı bir kadınım demiş. Evet. Geceler usandı. Saatlerce beklerdim demiş. Ha, bekledin yani dün. Dün Dolunay'ı izleyenler var mı aranızda? Bana yazabilir misiniz? Ondan ne kaldıysa. Ayten diyor ki, günaydın, hoş geldin, sefalar getirdin. İstanbul yeğenim olsun, hoş bulduk. Sen de hoş geldin canım, nasılsın? Sevgili Orhan geldi. Orhan hoş geldin paşam. Willkommen İbo. Willkommen Yaya. Hoş geldin Orhan baba. Orhan güçlü.

0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kimler aramızda bir görelim. Kanka hoş geldin diyor Murat Erdatlı. Canikom iyi yayınlar demiş. Kral seviliyorsun ya. Murat Erdatlı'ya da bir günaydın diyelim krala. Bugün çok güzel şarkılar hazırladım. Şarkı listemi beğeneceğinizi düşünüyorum. Şenol abinin sesli mesajı var. Sevgimin hakkından gelişi. Onu da birazdan yayına verelim arkadaşlar. Döneceğim dedi verdiği sözlerden, yeminlerden dönmekmiş meğer onu. Ya aslında çok güzel bir liste hazırlamıştım. O gitti ya. Sabahtan beri o listeyi bulamadım. Kaydettim. Herhalde bu dosyalara kaydetme kısmını yapamamışız. Bir şey oldu orada, bir sıkıntı oldu ama çözemedim. Neyse. Ama çok iyi bir listeydi ya. O kadar böyle tadım kaçtı anlatamam yani. Yani o 2000'li... Bu değil ya. Oğlum bu değil, bu Jazz Blue. Bu benim diğer listem bu. Şimdi bakalım Şenol abi, Beni Unut şarkısı da güzel. Şenol abinin sesli mesajını dinletelim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Günaydın Şenol abi. Şenol abi sesin, dur bakayım bir daha kapatıp açalım. Artı 43 660 130 19 79.
1: Bunlar kovaların bakalım kalite oranını ona göre bilirler zaten. Değil mi kardeşim?
0: Şöyle bir daha dinleyelim.
1: O yüzden günaydın kanka, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar İbocuğum. Bana bak, ya sen kova, ben kova. Yani ikimizi de böyle karşılaştırsınlar, kovaların kalite oranını ona göre bilirler zaten, değil mi kardeşim? O yüzden dert etme, dolunaymış, gezegenmiş, sorun değil yani. Hadi seviyorsun kardeşim, kulağım sende.
0: Ya Şenol abi doğru söylüyorsun. İki kovanın karışımından diyor ortaya çıkan sonuç elde et. Doğru söylüyorsun. Vah, başka düşünmeye gerek yok ha Şenol abi. O zaman en yakın zamanda 12. Viyana'da gezelim. Hüseyin abi hoş geldin, iyi yayınlar demiş. İbocuğum sana çok güzel bir söz söylüyorum. Bu şu... Aa ben bunu okuyamam. Nine. Hoş geldin Kral İbo demiş. Hoş bulduk reis. Sen de hoş geldin. Ne yapıyorsun Kemal Baba? Yanıp tutuşmasını beni unut. Düşme sakın peşime. Beni unut, gülme sakın. Sevgili Gönül benim çok sevdiğim arkadaşım. O da 12. Viyana'da oturuyor. İbocum ya artık gerçekten unutulmak istiyorum demiş. Beni unut, düşme sakın. Hadi bu şarkı sana o zaman. Bence Gönül sen ne istediğini bilmiyorsun ya. Yemin ediyorum benim senin kadar böyle... Elimi kolumu gözümü bağla. Ya gerçekten bazen insanın ruh hali değişken olur. Bu çok değişken. Bence psikolojik olarak 20 gün sen bir Avrupa'da kurlara falan gidiyorlar ya. Sen bence bir 3 hafta kurlara git. Bak oralar çok iyi geliyor insanlara. Vallahi yani git böyle... Bu kurlar için belirli bir yaş var mı arkadaşlar yoksa bir... Yolum bulamadım. Aslında benim de gitmem lazım.

Evet, günaydın selfileri geliyor bakalım. Seda kırmızı giymiş bugün. Teşekkürler. Kelebekli tokasıyla beraber güne güzel bir selfie yollamış. İbocuğum burası benim balkonum demiş. Çok güzel. Sana ben gri tonlarda günaydın demek istiyorum demiş. Çok teşekkürler. Aa, saçların güzel ama. Beğendim valla. Şöyle bir hatta şey yapalım. Ezgi Şahin, günaydın İbom, nasılsın? Bana da bir şarkı armağan edersen beni mutlu edersin demiş. Çok teşekkürler.

Gülşah günaydın enerjisi, komşu günaydın demiş. Günaydın Gülşah'cığım. Gülşah'la da dün tanıştık komşum. Hoş geldin Gülşah aramıza sen de. Benim şimdi WhatsApp grubum var. Bu Ataköy komşu grubumuz var. Gülşah'ı da aldım hemen listeye. Senin için bu gruba girmek için demiş komşuluk hakkı olsun diye sana börek yapacağız. Evet ha. Ya ben espriyi oradan anladım. Ya şimdi biz WhatsApp grubu kurduk, bu Ataköy komşular grubu diye. Dedim ki bu gruba, WhatsApp grubuna katılması için kişilerin bize patatesli bir börek yapmasını. Kaşarlı patatesli böreği ben çok severim. O da onu diyor, ne zaman istersen yapayım demiş. Yürek kanatı. Çok teşekkürler ya valla. Yarın sabah olabilir mesela. Gelen giden. Yarın sabah olabilir çünkü ertesi gün Almanya'ya gidiyorum. Sana göre mi? Dortmund, bekle beni Dortmund. Ne kadar özlediğini göreceğim sen. Bakalım Dortmund beni çok özlemiş mi? Düsseldorf, bakalım beni ne kadar özlemiş Düsseldorf. Kalp ömür boyu sevmez. Aşka küstüreni. Dortmund'daki dinleyicilerim bana yazabilir mi? Dortmund'dan dinleyenlerimiz, Düsseldorf'tan dinleyicilerimiz bir yazabilir mi? İbrahim Elden, Perşembe ve Cuma günü Dortmund'da.

Selamünaleyküm demiş. 10. bölgeden dinliyoruz. 10. Viyana hazır mıyız? Abi bir isim yazsana be. Bünyamin Öztürk ve aynı zamanda kıymetli eşi Kadriye Öztürk için günün şarkısı da armağan olsun demiş. Teşekkürler. Özür dilersem belki huzur bulacakmış. Eda Nur Sibel ve Özge Nur demiş Kadriye. Esen nasılsın? Bize de bir şarkı. Bahattin abiye bir şarkı demiş. İyi yolculuklar İbrahim'cim. Filiz Akın'dan bir şarkı demiş. Kübra Nur, Muhammed Ali Cansu, Ezgi çok teşekkürler. İbo Tarık, ben biz de seni dinliyoruz. Bu arada mesajlarınızı gönderirken lütfen hangi bölgeden bizi dinliyorsunuz onları da yazın lütfen. Favorim Özge için demiş bir şarkı. Mahir'den bir şarkı istemiş bir dinleyicimiz. Bazı sanatçıları tanımıyorum, çok özür diliyorum, hani yazıyorsunuz ama çoğu kişiyi tanımıyorum. Yani şey, tanımıyorum derken bir, yani çaldığım şarkılar değil. Belki çok popülerdir, belki çok milyonlara ulaşmıştır ama onlara ben bakıp listeye alırım ama, okey? Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, bir 10 dakika sonra bir günün enerji sorusunu göndereceğiz. Yaz dönemine uygun çok güzel bir de listemiz var. Onları da paylaşacağız. Emine ablam da geldi. Günaydın İbrahim, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum demiş. Sağ ol ablacığım, sen de hoş geldin, nasılsın? Abla ne güzeldi o şinitsel be, bir daha yap bize şinitsel. Viyana'ya geldiğimiz ilk gün Emine ablam şinitsel yapmıştı. Murat abinin o enteresan yaktığı patatesleri bile özledim ya. Beni bile satacak yolun ötesinden. Kübra aldım mesajını, çok teşekkürler. İbrahim'cim seviliyorsun, Düsseldorf seni her zaman özlüyor ve seviyor demiş. Parantez içerisinde ben demiş. Ay çok tatlısın ya, annene çok selam, çok fazla hazırlık yapmayın vallahi gerek yok. Kübra yazdı dün annen bana, ne istiyorsun, canın ne çekiyorsa yapayım demiş. Hiçbir şey çekmiyor vallahi, perşembe günü Kübra alsın beni havalimanına, başka bir şey istemiyorum.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Perşembe günü Düsseldorf'tayım. Cuma günü Dortmund'dayım. Bu Perşembe günü Düsseldorf'taki güzel enerjiyi bekliyoruz sevgili Kübra'cığım. Çok teşekkürler. Kübra da ticaretle uğraşıyor orada annesiyle beraber. Ve çok güzel böyle. Sevgili Pınar da gelmiş. Kızcağız Bahçeşehir'den Tarkan konser için Dortmund'a geldi. O zaman çok eğleneceğiz. Kadroya baksana.

Hareketli pozitif şarkılarla devam ediyoruz. Bana hangi şarkıyı sevdiğinizi söyleyin, birazdan yayında paylaşalım. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. Ankara'dan sevgili Tuğba, bana da bir Barış Manço şarkısı olur mu demiş. Ama çok slow be canım be, bak. Çok severiz. Ama mesela bak, bir anda düştü. Hani isteklere göz atıyorum. Bir anda düştük yayından. Yani o yüzden bazen bunları dinletiyorum. İstediğiniz şarkılar bir tık hareketli olursa çok sevinirim. Yani benim için iyi olur. Allah! Çünkü benim tarzım böyle.

Kübra, nasıl güzel böyle bir video kız bu. İbocum. Balkan güzeli Kübra, hadi bakalım. Senin için çaldık bu şarkıyı.

Ay be. Hazır mıyız? Arabayı Alman'dan, kızı Balkan'dan. Hazır mıyız?

Ya çok iyi ya. İbocum diyor. Beni diyor annemden istetmeniz lazım. Kaldır kolları. Hadi bakalım. Şimdi. Yalnız bu şarkılarla var ya hala yerinizde oturabiliyorsanız kesinlikle şu üzerinizdeki negatif havayı bir atın. Bakın sabahın erken saatine kalktım sizin için bir liste hazırladım. Çok sevdiğin, çok değer verdiğin, çok özel birisi seni dinliyor demiş. İbom, ya benim öyle özel değer verdiğim biri yok şu anda. Hazır mıyız? Çünkü bir gün gelip el oluyorlar. Pardon, tanıyamadım.

Yalnız bu şarkı çok iyi ya. Ya bu şarkıyı bana armağan eder misiniz lütfen? Trende dinleyen Hülya Hanım'a da günaydın. Nereye gidiyorsun? Hey!

Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Düsseldorf'un neresine geliyorsun demiş. Esra günaydın. Yazarım ben.

İbrahim'cim, ev arkadaşımı da WhatsApp'a alabilir miyiz demiş. Nine yok canım. Sen varsın, yeter orada zaten. Yasemin'e de günaydın. Bu şey mi yani? Yok ev arkadaşım, yok komşumun bilmem ne. Her daireden bir tanesini aldım. Günaydın elden, sana bir selfie alayım da keyfin yerine gelsin. Keyfim yerinde be. Teşekkürler, çok sağ olun. Aa, Yıldız'la aramızda Viyana'dan. Eli işte kulağı bende. Yengeç Burcu hazır mısın Yıldız? Oo, Hollanda'dan Ayşe günü güzel başlamış. Harika bir selfie. Yine saçlar sarı. Güne güzel enerjisi. Kıymetli eşine ve onu sevenleri de armağan edelim. Kız Ayşe. Psikoloğu bile bağlattık senin için dün. Düsseldorf bana sadece 7 dakika demiş İbo'cum. O yüzden sordum diyor. Esra'cığım çok teşekkürler ama perşembe günü, yani bu perşembe Düsseldorf'ta olacağız. Ama etkinlik cuma günü Dortmund'da. Tarkan'la Dortmund'dayız 3 Temmuz'da. Hazır.

0: Gerçek şinitsel tavuktan mı yoksa etten mi diye. Aman dedim be. Şinitsel olsa olsun da et tavuk fark etmez ki yani.
1: Nazardan yok olmuş aşklara.
0: Değil mi Nuray abla? South Side Piercing. Stuttgart.
1: Soranlar.
0: Stuttgart'taki dinleyicilerimizle de buluşacağız. İbrahim Elden. Önce Düsseldorf. Sonra Dortmund. Baktınız ki keyfim yerinde Dortmund'dan. Gerçi İstanbul'a dönmem lazım. Cumartesi dersim var çünkü. Belki cumartesi gecesi bir sürpriz yapabilirim Stuttgart'a. Bir biletlere bakayım.

Nuray ablaya, kadıncağız gel sen Mersin'e. Mersin'de bir yer var, tamam mı? Gölün üstünde balık falan yiyorlar. Tanınmış bir yermiş ama ben tabii bir yeni gittim o bölgeye. Kadıncağız Almanya'dan, sen gel Stuttgart'tan Mersin'e. Bu Bircan Anka Premium Event. Sevgili Bircan, kadına kılçıklı balık yedirdiler. Bir de gittiler hesabı ödettiler kadına. Ya Bircan, siz Mersin'de böyle mi misafir karşılıyorsunuz? Kadıncağız Stuttgart'tan Almanya'dan gelmiş. Kadına kılçıklı balık yedirdiler. Bir de hesabı önüne verdiler kadına. Ben şok oldum ya. Ya benim mesela huyumdur. Hani ben de öyle şey yapmaz. Aa ben ödeyim falan demem de. Güzel oldu yani balık. Sonra gerçekten bu Laos balıkları, Lagos mu Laos mu nasıl okunuyor bilmiyoruz. Aşırı iyi ya. Bir balık. Diyorlar biri varmış kalbinde. 2 kilo balık yedik sadece. Nuray abla Stuttgart'a gelince sakın acısını çıkartma benden ha. Viyana'da bir tane restoran keşfettim. Çin mutfağı. Bir baktım 26 euro sınırsız yemek yazıyor. O menüyü seçtim. Dedim aman domuz yağı falan bir şey olmasın. Çünkü onlar çeviriciyle konuşuyoruz. Viyana'da harika bir yer diye. Bir daha gideceğim. Viyana'ya gittim de oraya gideceğim. Abi çok beğendim ya. Bir arkadaşımı da götürsem zaten 2 kişilik menü o. 26 euro sınırsız yerim onunla. Viyana'ya geldiğim zaman bana kim eşlik etmek ister arkadaşlar? İkili menü buldum bir tane. Sınırsız hem de. Var mı bana eşlik etmek isteyen Viyana'daki dinleyicilerin bir yazabilir mi acaba? Aynen.

Ece açtık mı radyoyu? Bizim harika bir enerji grubumuz var. Ece sevgili Bayrampaşa'nın İstanbul'dan. Ona ve onu sevenlere de armağan etmiş olalım. Sevgili Kubilay çok teşekkürler. Ender teşekkür ediyoruz. Salih teşekkürler. Orada bizim öğrencilerimizden bir mesaj gelmişti az önce. Bir kez daha atabilir mi ya o kardeşimiz? Eren günaydın, nasılsın?

Hayin Burg'dan Nedim abi de geldi. Günaydın İbo, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Gönül diyor ki beni götür oraya. 13 eurosunu ben sana veririm demiş. Çok iyi ya. Ya sana da bakara lazım. Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Viyana'da tüm Türk marketlerinde. Pindrinks sıfır şeker. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks Viyana'daki tüm Türk marketlerde. Soğuk için bol bol tüketin. Bintat süpermarketlerinde de bulabilirsiniz. Bintat demişken 22. Viyana'daki şubesi şu günlerde çok yoğun. Ne kadar güzel. 22. Viyana Bintat süpermarketlerinde.

bir sonraki şarkı bize gelsin demiş. Eren, ekibi topladın mı Eren? Nasılsınız değerli hocam diyor. Bizim dublaj okulundan değil mi Eren? Orada dublaj okuluna herkes, yeni medya dublaj okulu bizi dinliyor şu anda. Tüm kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza darman, çayır çimen geze geze diyor. Ya Eren, alemsin ya. Eren, bugün en sevdiğin iki arkadaşına radyonun linkini yolla, onlar da bizi dinlesin. Bizim dublaj okuluna ben derste söylemiştim. Dedim ki Yeni Medya Akademi, Başakşehir Belediyesi'nin dublaj okulu öğrencisi bizi dinliyorsa hemen WhatsApp'a gelsin. Radyonun WhatsApp'ına.

kendi kendime konuşuyorum ben de. Erdatlı Murat abim, kıymetli abimiz işinin başında. Valla o kadar güzel ki bizi bazen böyle Avusturyalı ve Alman müşterilerine de dinletiyor. Her böyle dinleyicilerimize dinletiyor. İyi ki varsın, arabada hep dinletir. Biz de ona moral şarkıları yollarız. Yavrum tabi çok güldürdün beni. Ben yorumlamayayım bu mesajı. Neymiş onun adı? Diyor ki yediğin şeyin adı Frau'ymuş. Frau Famo. Faumo. Fauma. Fauma diye mi okunuyor? Frau Fauma. Ha, çok güzeldi ama ya. Murat abi, bir dahaki gittiğimiz zaman götüreceğim seni oraya.

Kübra kızmış bana mesajda. İbrahim'cim Düsseldorf'ta hani benim için geliyordun demiş. Tüh ya. Kübra'cığım senin için Düsseldorf'a niye geleyim özellikle? Düsseldorf'taki dinleyicilerimizle de buluşacağız. Sevgili Esra, sevgili Aydan çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Nehir Hanım, sevgili Çiğdem Hanım, onlara da çok selamlar. Firdevs, orada çok güzel dostluklarım var, arkadaşlıklarım var. Onlara da Ersin var benim çok yakın kardeşim. Gelmişken herkesi göreyim ya.

0: sana çok güzel boşnak böreği yaptım demiş. Şimdiden. Ne kadar güzel ya. Valla çok teşekkür ediyorum ilginiz, alakanız için. Ben şimdi Murat abinin sesli mesajını yayına vereyim. Sonrasında devam edeceğiz. Erdatlı, günaydın kankacığım. İyi sabahlar diliyorum.
1: Guten Morgen, Ilbo. Hallo.
0: Çok iyi ya. Bir kez daha verelim. İsmini yolcumuzun, yolcumuzun adı mı o? Frau Fauma. Ben de o Çin yemeğinin adını Ya Murat abi bizi bitirdin ya. Yolcumuzun ismi ne?
1: Guten Morgen, Ilbo. Hallo.
0: Ne güzel ya. Bakar mısın? Avusturyalı dinleyicilerim bile var ya. Allah'ıma şükürler olsun ya. Avusturyalı bile dinliyor beni be. Ne dediğimi anlamasa da mutlu oluyorlar ya. Ne kadar güzel sevilmek ya. Bakar mısın? Avusturyalı beni anlamıyor ama gülüyor. Tabii ki paylaşıyorum demiş. Süpersin sevgili Eren. Eren Murtezoğlu, sevgili Eren'e ve onu sevenleri de gelsin. Eren, iki arkadaşını davet et. Bizim hangi WhatsApp grubundasın sen? Çarşamba, cumartesi? Sen Stuttgart'a tek gel demiş İbo. Ben sana gerçekten, ben seni et yerine götüreceğim diyor. Hesaplar benden İbo'cum, rahat rahat rahat gel demiş. Ya Nuray abla ya. Kalbimi kazandın vallahi. Ben seni Stuttgart'ta et restorantına götüreceğim. Tek gel sen demiş. Tamam, cumartesi günü şu bileti bir bakayım. Gece gelebilirim, tamam mı Stuttgart'a? Önce Dortmund'dan ineyim. Sabaha karşı 4'te çünkü biletim. İneceğim cumartesi günü, İstanbul'da dersim var. Dersten sonra Bahçeşehir'den zaten. Bahçeşehir'deyim o gün.

Emine abla ne demek bu? Meine Liebe, meine Liebe Mama, alles gut, ya. Ya tam Almancayı da çözdüm vallahi. İbo dövme yaptıracağım, karar veremiyorum, bir yardımcı olur musun demiş. Tabii ki Yasemin. Bakalım modellerimize. 3 tanesi 1-2-3 demen yeterli demiş. Bir iyi ama iddialı duruyor.

İsmi Fauna. Fauna. Mama Fauna.

Akrep burcuna soruyorlar kadına, akrep kadınlarına. Diyorlar ki sevdiceğin aşkını işte Ayşegül Hanım hastaneye götürmüş. Ayağı kırılmış. Beyinde büyük hasarı var. Gözleri görmüyor, kulağı duymuyor. Artık son evrede. Akrep kadını sormuş. Ayşegül kim? Çok iyi ya. Akrep burçlara o derece kıymet veriyorlar sevdiklerine. Sevdiceğinin aşkının hastanede olması onu çok ilgilendirmiyor. Götüren kişi Ayşegül'e dikkate alıyorlar. Ya bu akreplerin aşka bakışı beni öldürüyor.

0: İbocum ama çok güzel yemekler yapıyor Yasemin. Onu da kaçırma demiş. Tamam, aldım WhatsApp grubuna.
1: Herkes bana deli diye gülüp geçiyor.
0: Bu arada benim çok kıymetli havuzda öğretmenim sevgili Yasi Hanım. Yasi nasılsın?
1: Aramıza kim?
0: Yasi gerçekten enerjisiyle çok kıymetli bir hocamız. Ona da selam. Dün ne eğlendik be.
1: Ayırmasın.
0: İbo tabii derdin kederin olmaz. Allah bilir yayından sonra ne yapıyorsun? Ne yapayım ya, yaşım olmuş 40 bu saatten sonra Allah aşkına ya. Kübra teşekkürler, aldım. Annene selam söyle. Ezgi'ye ve Muhammed Ali'ye de çok selam kuzenlerine. Onlar da cuma konserdeler demiş. Okey. İstanbul'daki dinleyicilerimizden Faruk abi eczacı, ona da çok selamlar. İstanbul Bayrampaşa Yıldırım'dan sevgili Özkan kardeşime iyi sabahlar diliyoruz. Ayşe hoş geldin. Abi kaçırdım diyor, akrep burçlarıyla ilgili yorum.

Eren Cumartesi grubu süpersin ya. Grup açılmadı ama tanıdıklarımı attım demiş Eren, süpersin. Aynen, onları da at. Hemen güzel bir şarkı da yollayalım. Günaydın demek, aynen. Guten Morgen, günaydın demek. Erencim. Almancayı su gibi bildiğim için. Soluyor birer birer içimizdeki güller. Canım annem her şey gönlünce olsun demek diyor. Aa, canım annem her şey gönlünce olsun demek. Meine liebe Mama, alles gut. Ya ya ya ya. Giden gitsin. Hadi gidene yol verelim. Hep beraber yol açık olsun. Bir su alabilir miyim? Dökelim arkasından. Ne? Yeniler mi geldi? Yok canım. Bu kadar hızlı şekilde. Arkadaşlar, dün yükselen kova, yani benim burç yorumlarımdan, artık tamamen bizim dönem başlıyormuş kovalar için. Hadi bakalım. Kısmetlerimin açıldığı bir döneme giriyorum. O yüzden bu aralar dikkat etmem lazım. Genellikle bu aralar kısmetlerim komşularımdan çıkıyor ama... Nine komşularımız, nine. Bu çiçek ismi Kara Sevda diyor. Çiçeğimin ismi Kara Sevda çiçeği. Ayşe, çok ilginç. Hollanda'da Kara Sevda çiçeği varmış. Ne kadar güzel.

Pınar, çok teşekkürler. Antalya'dan arkadaşım Özkan'la beraber seni dinliyoruz. Biz de radyoyu yeni dinlemeye başladık demiş. Hoş geldiniz. Serkan'ın ablasının arkadaşıyım demiş. Aa, bizim Seko'nun çok iyi. WhatsApp'a gelin hemen. Radyonun WhatsApp'ı +43 660 130 1979. Vallahi büyük emekler veriyorum, biliyor musunuz? İnanın, sabahtan akşama kadar bir sürü kişiye bu App Store ve Google Play indirttiriyorum. Her gittiğim yerde. Dün mesela emlakçı, çok kıymetli bir hanımefendi İstanbul'da. Ona da hemen uygulama indirttik ve bizi de dinliyor şu anda. Zübeyde Hanım, kıymetli emlakçımız. Zübeyde Hanım, nasılsınız? Nevista sitesi. Hazır mıyız? Burada mıyız? Çok güzel şiir dinletisi gecesine sizi davet edeceğim. Okey? Vallahi patronlar böyle eleman nereden bulacak? Normal şartlarda iki şarkı anons yapıp çıkar giderim evime. Paramı da alırım, ama öyle değil işte benim ruh halim. Ben dinletiyorum, hadi diyorum, neredesin diyorum. Acaba patronlar bu çabamı görüyor mu ya? Bu müdürler, bu patronlar görüyor mu? Aman, görse de olur, görmese de olur. Hazır mıyız? Biz işimizi yapalım. Kaldır kolları.

0: Ya bu Pindirinks'i ne zaman içsem var ya, örümcek adam gibiyim yemin ediyorum ya.
1: Pindirinks, İbrahim Elde'nin sponsoru. Soğuk için Pindirinks.

Saat 11, ben de bir Pindirings molasına çıkayım. Pindirings'lerimi içip hemen geliyorum arkadaşlar. Salim abi hoş geldin. Evin cast. Ya çok kıymetlisin ya. Salim abi bizim canımız ya. Tüm oyuncu arkadaşlarına da çok selam.

Teşekkürler. Oo, dövmeli Tülay, ne yapıyorsun kız? Tülay'ımız da geldi. Günaydın. Afiyetler olsun İbom demiş. Sağ ol güzelim. İçimden sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Salim baba, dün çekimler oldu mu? Salim abi, en güzel, en güvendiğin, en pozitif oyuncunu yolla ya. Yolla ya. Çok uzak. Acaba bir İbrahim Elden projesi mi geliyor ya? Toprağı.

Sevgili dinleyenlerimiz, sosyal medyada ortalama ne kadar zaman geçiriyorsunuz tahminiz? Yani elinden telefonu düşmeyen arkadaşları bir görebilir miyim? Evet ya, benim elimden telefon düşmüyor diyenler şöyle bir göreyim. +43 660 130 19 79. Kimler aramızda? Hemen şöyle bir anket de yapalım. Kamera aramızda mı? Sevgili Dilek Hanım, sevgili Özge, sevgili Muhammed, Cansu, Haydar Baba, Sibel, Atakan, Yiğit, sevgili adaşım İbrahim Yalçın, Behiye. Haydi bakalım, günün şarkısı sizler için gelecek birazdan. Bizim dublaj okulu dinliyor mu? Yeni Medya Akademi Dublaj Okulu. Çarşamba ve cumartesi sınıfı buradaysa hemen bir selamlayalım arkadaşları. Boğulmuş damlalarda yetmez ki yazıp çizdikleri. Paçanga böreği yaptım, canın çekti mi demiş. Of. Yasemin var ya. Aklımın dersleri. İnşallah telefonunun ekranının koruyucusu kırılsın, değil mi? Canım çekti vallahi, şu an var ya, bizi bitirdin ya. Çok güzel. Hiç demiyorsunuz ki bu çocuk sabahları ne yiyor, ne içiyor. Ben böyle de memnunum. Sana bakan bakıyordur be babacığım.

Temmuz, Ağustos ayında herkes tatil modunda ama biz yayınlarımıza devam ediyoruz. Çünkü hayat enerjimiz daha maksimum seviyede. Kimler aramızda bir görelim dedik. Bu arada Avusturya'da hava çok sıcak ama düzelecek, birkaç gün sonra normale dönecek artık. Bir anda neyi doğuyor? Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika var. Dünya Kupası'nda Almanya'da elenmiş. Çok favoriydi ama elenmiş dün. Almanya'da elendi, Hollanda'da elendi. Paraguay'la Fas değil mi şu anda? Çok ön planda. Bakalım. Son 16'ya kalanlar belli oldu. Final 19 Temmuz'da.

Çok güzelsiniz bugün ya. Bugün reytingler geldi şimdi. Abi bir nazar boncuğu alabilir miyim ya? İbrahim Elden reytingleri her geçen gün artıyor. İşte ben bunu seviyorum ya. Demek ki yaptığımız bu işin karşılığını görünce acayip hoşuma gidiyor. Aliyeciğim aldım mesajını, teşekkür ederim. İbom, iyi yayınlar diliyorum. Aytencim sağ ol güzelim. Nuray ablam, Stuttgart. Bak Kamer de burada ya. Kamer, şu trene ne zaman bineyim, kaybol ya. Kaybolayım ben. Sen bak sözün var. Mödling'de Kamer bizi bulacak. İbo, sessiz dinliyorum. Çalışıyorum çünkü. Yazamıyorum. Ya canımsın ya. Keyifli yayınlar. İyi ki varsın. Saat kaçta çıkıyorsun bugün işten sevgili Kamer? Viyana'dan Yıldız geldi, bir nazar boncuğu. Evet ya, çok güzelsiniz bugün gerçekten. Mehmet abimiz geldi. Kadriye Hanım, Sevinç, İdris. Oo, ne kadar güzel bak, bir sürü mesaj geldi. Tuğba aldım mesajını. Bak bu da benim yeni arabam demiş. Çok güzel ya. Arabayı Alman'dan, kızı Balkan'dan demiş. Aynen Kübra. Arabayı diyor Alman'dan alacaksın, kızı da diyor Balkan'dan alacaksın. Ya var ya, tam böyle. Şimdi Kamer Koç kadını, çok da iyi bir insan, çok da seviyorum. Enerjisi de çok güzel. Günün şarkısı onu ve sevdiklerini de armağan etmiş olalım. Selam, ben Nişantaşı'nda küçük bir butik işletiyorum. Bir gün gelirseniz beni mutlu edersiniz demiş Zeliha Hanım. Tabii ki geliriz. Ben böyle kendi ayakları üstünde duran kadınlara destek olmayı çok seviyorum. Geliriz, video çekeriz, tanıtırım, tamam? Sen bana konumunu at oranın.

Yeni şarkılardan bir tanesini bana da yollar mısın demiş. Tabii ki yollarız. Size en güzel şarkıları da yollarız. Bakalım. Melike Hanım herkese sevgiler demiş. Çok sağ olun. Şimdi aslında ben şarkı çaldım. Allah Allah. Biraz daha hızlandıralım ortamı. Haydi Kamer, burada mıyız? Eli işte kulağı bende olanları bir göreyim. Eli işte kulağı bende olan.

Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan, radyosunu yeni dinlemeye başlayan tüm dinleyicilerimize bir kez daha iyi sabahlar. Kimler aramızda bir görelim hemen. WhatsApp artı 43 660 130 19 79. İbocuğum sahildeyiz. Bir yandan diyor buz gibi diyor. Pindirings içiyoruz, bir yandan da seni dinliyoruz. Ne güzel ya. Ne güzel ya. Şimdi kıymetli dinleyenimiz, biliyorsunuz Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da yeni açıldı. Çok da güzel bir yerde market. Bizzat gittim, biliyor musunuz, Viyana'ya. Sırf Bintat'ın yeni açılacağı markete 22. Viyana'ya uğradım. Sağ olsun Eda beni götürdü. Baden'den yola çıktık Eda'yla. Abi dedim, bu ne kızım dedim, ya kadar güzel yollar bu Baden yolları. 22. Viyana'ya gittik. Açılış o kadar güzel, o kadar keyifli oldu. Dedim Şeref abi, bir tane de Viyana dışını açalım ne olur dedim. Şeref abi, sürprizlere açık olun dedi, bizi heyecanlandırdı. Acaba Viyana dışına da mı geliyor Bintat Süpermarket? Acaba şu an çok mu mutluyuz? Şeref abi yaparsa en iyisini mi yapar? Dövmeli Tülay, teşekkürler Tülaycığım. Kamer, İbocuğum sessiz sessiz dinliyorum. Tam koç kadını. Sessiz sedasız. Hadi burcunuzu yazın, bir astrolog bağlayalım 5 dakika sonra. Kimi bağlayacağım bilmiyorum. Telefonumun rehberinde yüzün üstüne astrolog var. Birini bağlarız. Allah Allah. Kıymetli dinleyenlerimiz, 10 Temmuz, 12 Temmuz, 10, 11, 12 Temmuz Manifestival'e herkesi davet ediyoruz. Yeni Kapı Manifestival. Manifest. Motive ve Kenan Doğulu konserleriyle Yeni Kapı'da çok eğleneceğiz. Eğlensin bekarlar.

Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir şarkı var şimdi. Ya bu var ya, beni öldürdü bu. Sabahtan beri diyor ki İbrahim'cim bu şarkıyı çal ne olur. İçim kıpır kıpır. Ya ben sizi nasıl kırayım ya? Tamam hadi çalayım, buyurun. Songül'ün isteği.

Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar, Guten Morgen. Yayınlarımız Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, tüm dünyada, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Yunanistan'da ortak yayındayız. Kuzey Kıbrıs'ta bizleri dinleyen, takside dinleyenlere şöyle güzel bir şarkı yollayalım. Ne kadar çok takside dinleniyormuşuz ya Kıbrıs'ta. Şimdi bana yazmışlar. Ben bunları yeni gördüm ya. Tüh ya, İbo ya. Benim meslektaşım bile dinliyor Kıbrıs'tan. Öyle mi? Ne kadar güzel ya, ne kadar güzel ya. Çok teşekkürler. Şimdi ben şöyle yapayım, şu mesajları bir toparlayayım. Takside dinleyenler Kuzey Kıbrıs'a ya da çeşitli ülkelerde hemen Instagram'dan İbrahim Elden TV takip alabilir misiniz lütfen? Bakalım kimler takip alıyor. İbrahim Elden TV, hemen bakalım kaç dinleyicimiz şu anda yolda, takside bizi dinliyor. Sırf merakımdan, insan başına ne geliyorsa hep meraktan geliyor. Değil mi Ayfer? Ayfer Çalgıcı aramızda. Oyuncu ve sunucu Ayfer Çalgıcı. Kendisini kutluyorum. Çok içten bir insan, çok doğal bir insan. Çok da seviyorum onu. Ayfer Çalgıcı, bu ismi yıllar önce duydunuz ama şimdi daha güzel projelerde duyacaksınız. Ayfer'in YouTube kanalına da göz atın. Ayfer Çalgıcı, burada mıyız Ayfer? Yârim suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim narin yârim. Ne güzel bir şarkı. Sevgili Ayfer'i seven, tanıyan herkese derman edeceğiz. Zübeyde Hanım dinliyor mu? Çok kıymetli. Nevist ailesi dinliyor mu bizi ya? Kıymetli. Hani bu Nevista'nın mutluluğu, Nevista sitesi Beylikdüzü tarafında. Gerçekten Cumhuriyet Mahallesi tarafında çok da sevilen bir site. Nevista ailesini birleştiren bir güç var. O da Zübeyde Hanım'ın enerjisi. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Zübeyde Hanım'ın aynı zamanda şiiri olan tutkusu ve sevgisi var. Bir gün davet edelim yayına. Ya da ben ekipmanı Nevista'ya götüreyim, orada yayına alalım. Sesi de güzeldir, şarkı da söyletiriz.

Ya canlı yayını bazen kaydedemeyebiliyorum Ayfer'cim. İnşallah dinlemişsiniz Zübeyde Hanım. Artık yapacak bir şey yok. Kendisine buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Evet, Instagram'dan takipler gelmeye başladı. Kuzey Kıbrıs'tan ilk istemiştim. Takside dinleyenler ya da ofiste dinleyenler Kıbrıs'ta 97.0 frek takibi almış. Bakalım kimler takibi almış. Hemen şöyle bir göz atalım. Sonra Avusturya'ya geçeceğim. Yunanistan'dan sonra tabii ki. Sevgili Furkan takibi almış. Melek takibi aldı. Güneş, Saliha, Filiz, Zehra. Çok teşekkür. Oo, bak burada da var. Teşekkürler. Emrah, Yalçın, teşekkürler. Yağmur, Birsen, çok sağ olun. Kuzey Kıbrıs'taki dinleyicilerimiz, takside dinleyen ya da ofiste, evde, kim nerede dinliyorsa 97.0 Kuzey Kıbrıs yanıyor. Kıbrıs yanıyor ya.

Kıymetli dinleyenlerimiz, İbrahim Elden TV dünyanın her yerinde takibi alabilirsiniz. Instagram, Facebook, Twitter, X. Ay Twitter diyoruz ya, X'e geçtik. YouTube. İbrahim Elden TV bizleri takibi alabilirsiniz. Melek diyor ki Caner'i seviyorum ama ona bir tane gıcık bir şarkı yollar mısın? Hem seviyor hem gıcık bir şarkı. Böyle şarkı mı istenilir ya? Ne olur ne istediğimizi bilelim ya. Hava sıcak olabilir ama keyfimize diyecek yok. Bu Dolunay sevdası nedir ya Ayfer? Yasi ve Ayfer büyük alkış, ikisi iki güzel insan. Duram.

Sevgili dinleyenlerimiz, günün şarkısını başarılı televizyoncu sevgili Didem Türkmen için de armağan edelim. Didem'le Müzik Rüzgarı ne kadar güzel böyle ödül aldı. Kutlayalım. Didem, yeni ödülün hayırlı uğurlu olsun. Devamı gelsin inşallah. Biz de radyodan kutlayalım. İyi programlar, iyi yayınlar dileklerimizi iletmiş olalım. Hatta dur bir video çekelim, kendisine de atalım ya. Güzel olur.

bir ödül aldı. Kutlayalım biz de meslektaşımızı. Didem, en yakın zamanda radyoda bekleriz seni. Başarılarının devamını diliyoruz. Hazır mısın? Geliyor şarkı Didem ve onu seven takipçiler için.

Gelsin mi güzel bir şarkı? Güzeller içinden bir seni seçtim. Bu kalbimi tek sana verdim. Allah Allah. Nasıl bir şarkı bu ya? Dublaj Akademi'den Ebru da geldi. Hoş geldin Ebru. Hocam diyor, ailemle kahvaltı yapıp dinliyoruz. Ne kadar güzel, o kıymetli aileye çok selam. Hazır mısın sevgili Ebru Hanım? Sıradaki şarkıyı özellikle onlar için armağan ederim. Ebru ve ailesi için. Ebru'yu da kaydedelim arkadaşlar. Dublaj okulu vardı. Bugün Eren de vardı. Çarşamba ve cumartesi grubu. Yarın da dersimiz var değil mi? Yarın Başakşehir İnovasyon'da olacağım. Cumartesi yine Başakşehir İnovasyon. Öğleden sonra da Bahçeşehir'de olacağız. Avusturya'ya selam. Almanya'dan dönüşte. Vay be. Bu hafta çok yoğun bir gün geçireceğiz. Bugün yayından sonra çok önemli iki toplantım var. İnşallah güzel geçer. Ondan sonra yarın radyo yayını var. Öğleden sonra yine sevgili Yasi ile dersim var. Dersten sonra benim kendi vereceğim dersim var. Perşembe günü yola çıkıyorum yayından sonra. Almanya'ya gidiyorum. Düsseldorf'a ineceğim sevgili. Çok kıymetli arkadaşlarımla görüşeceğim. Cuma günü de Dortmund'a geçeceğim. Dortmund'daki Tarkan konseri için Dortmund'da. Sonra sabaha karşı, yani ertesi gün cumartesi oluyor, 4 uçağa biniyoruz. İniyorum 7.30 gibi falan, böyle artık tamamen pert bir durumda. Ondan sonra cuma hiç uyumadan akademiye gidiyorum. Dersimi veriyorum. Öğleden sonra da Bahçeşehir'e geçiyorum. Ondan sonra belki biraz uyurum uyumam bilmiyorum akşamı. Bu sefer Stuttgart'a gidiyorum, Almanya'ya. Şaka mı ya? Ders, benim için ders çok önemli. İşte o yüzden Dublaj Akademisi. Derslerimi kaçırmamam lazım.

Ya Murat Erdat'la aynen kanka. Bu şarkı sala gelsin benden. Fahriye Hanım hoş geldiniz. Ben de seni dinliyorum şirketimde demiş. Ah ne güzel. Ne güzel şirketi olan dinleyicilerim var ya. Keşke benim de bir şirketim olsaydı. Ama çok büyük holding. Şimdi bir tane var ama küçük bütçeli. Düşünsenize benim mesela böyle bir holdingim var. Holdingde böyle... Allah'ım ya. Kulağına kadar hoş geliyor. İbo'nun holding. Arkadaşlar... Ne kadar zamanda batar acaba? Niye batsın canım değil mi?

Kova burçları için hep diyorlar ya, aşkı bulacak, parayı bulacak. Gibisin, sevmek çok... Şu ana kadar sadece parayı bulduk. Dersen, bekliyoruz. Olacak. İbocum Gümülcin'deki yeriniz demiş. Çok teşekkürler, çok sağ olun.

Perşembe günü Düsseldorf'tayım. Düsseldorf'ta sevgili Kübra, çok teşekkürler. Sağ olsun beni karşılayacak. O güzel aileyle zaman geçireceğim. Kıymetli annesiyle tanışacağız. Muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Annesiyle tanışacağım derken kız istemeye gitmiyorum. Normal sohbete. Sonrasında otelime geçeceğim. Biraz dinleneceğim ve cuma günü harika bir Tarkan konserinde. Dortmund'da beraberiz Tarkan'la. Ondan sonra cuma İstanbul'a iniyoruz. Behiye diyor ki, İbo'cum ben Köln'den geleceğim demiş. 8.30'da oradayım demiş. Gel canım. Kahve çekirdeği versek götürebilecek misin demiş. Arkadaşlar hiçbir şey götüremem çünkü nine. Biliyorsunuz kahve çekirdeğini çok severim. Yani kendimi bırakır kahve çekirdeğini kargoya veririm ama kesinlikle götüremiyorum. Bu konuda çok teşekkürler. Kübra da sordu. Hiçbir şekilde bana ne çikolata ne ve çekirdek vermeyin kahve çekirdeği çünkü götüremem.

0: Teşekkürler. Evet, şimdi Azuhal ablamız da geldi. Günaydın, ne güzel bir aile. Bizi yakışıklı Gürcan abim, bak Allah'ım şu ikiliye bak. Şunlar var ya, beni bitiriyor. Zuhal ablayla Gürcan abinin. Bak, zaten Gürcan abi benim favorilerim arasında. Ablam da öyle, çok güzel görünüyorsun. Abimiz de yakışıklı. Selam İbo, Türkiye'den gelen kıymetli misafirlerimize de bir şarkı yollayalım. Havalimanına mı gidiyorsunuz? Türkiye'den gelen tüm misafirlerimizle beraber şu anda havalimanında seni dinliyoruz. Bizlere de güzel bir şarkı. Abla ne demek ya? Kimlerle dinliyorsunuz kıymetli arkadaşlarım? Derya ve eşi sevgili Taylan Bey'e bir şarkı yollayalım. Vallahi çok güzel bir aile be. Türkiye'nin neresinde? Bursa mı? Sevgili Derya ve eşi Taylan Bey'e bir şarkı yollayalım ve kızı sevgili Deniz için. Kesin Bursa'dan geldiler abla. Bakayım şöyle profile. Kız Zuhal abla, yemin ediyorum var ya, Gürcan abi. Ya sizi seviyorum ya. Kaan abimize, DJ Kaan Gökman canlı canlı yayında. Kaan abi birazdan arıyorum hemen. Seni seviyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, radyo dinleyicilerimize günün şarkılarını da armağan edeceğiz. İbocuğum beni de yorumlasana demiş. Bakayım. Saçların çok güzel ama. Bir şey söyleyeyim mi Ela? Gerçekten benim en sevdiğim kadında saç tipi. Ben böyle kısa set sevmiyorum ya. Kısa, nine. Sıcak olabilir, bunalabilirsiniz ama uzun olacak. Ha. Ben uzun saçları seviyorum yani. Kadında güzel duruyor.
1: Hoş geldin, nihayet bitti mi?
0: Aynen, Bursa'dayım ben, biliyorum çünkü.
1: Sen yokken acıların en dibine vurduk. Şimdi eskisinden de güçlü içimdeki çocuk.
0: Abla ben de Bursa'ya gidiyorum festivale.
1: Nefes nefese kalmışsın, çok mu dikti?
0: Yoldan giderken beni de alın. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Şu anda havalimanı yolcuları kalmasın. Derya Hanım, kıymetli eşi Taylan Bey ve sevgili kızı Deniz için geliyor günün şarkısı.
1: Bağımsızlık ilan ettim bizim tarafta. Bitti be, anladın mı? Oh be, hel...
0: Ayın 15'inde Amerika'ya gidiyorum. Amerika'daki dinleyicilerimizden sevgili Emir abimiz, benim canım kıymetlim. Çok teşekkür ediyorum bu arada. 19 Temmuz'da biliyorsunuz ki Dünya Kupası finali için Amerika'ya gidiyorum. Aslında bizim çocuklar bizi çok üzdü. Olsun, yapacak bir şey yok.

Gürcan abinin gözlüklerinin markasına bakıyorum da. Gürcan abi, yapıyorsun mu spor be? Zuhal ablanın gözlüklerinin markasına bakayım. 10.000 euroluk gözlükleriyle güne güzel bakan Gürcan abime de günaydın.

0: Şimdi Bursa demişken sevgili dostlar biliyorsunuz ki Bursa'da festival rüzgarı devam ediyor. Binlerce dinleyicilerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu festivallerde harika sunumlarıyla Afrikalı Ali ve sevgili Cenk Sarıkaya, onlara da güzel şarkı. Tan'ın bir şarkısı var, yeni şarkısı. Bu arada Tan konserine yarın biletimiz vardı, onu unuttum ya, tüh ya. Yeşim, kusura bakma canım, veda edeceğim ama yarın versek olur mu? Yarın Tan konserine. Tan Taşçı. Yarın sevgili dostlar biliyorsunuz ki Tan'ın... Çok seviyorum Tan'ın şarkılarını ya. Ama biliyorsunuz bu şarkısı şu anda popüler olan bu şarkısı. Buyurun. Yarın Tan Beşiktaş stadında Tüpraş'ta sevenleriyle buluşuyor.
1: Ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Sevgili dinleyenlerimiz, İbrahim Elden TV Instagram adresim, İbrahim Elden TV sayfasından takibi alan dinleyicilerimiz arasında iki dinleyicimizi Tan konserine yollayabilirim. Yeşim çok akıllı bir kadın, diyor ki Instagram'dan İbrahim Elden TV ve YouTube'dan da sana göz atan takipçilerin arasında iki kişiyi yollayabilirsin demiş. Cansın, tamam. Bu benim aklıma gelmedi sanki.

Sevgili dinleyenlerimiz, radyomuz bu ay tam %12.4 büyümüş. Haziran ayında %12.4 büyümüşüz arkadaşlar.

Aramıza yeni katılan ülkelerden bir tanesi de İrlanda. Teşekkürler İrlanda. Bu ay radyomuza en çok mesajı atan, bizimle etkileşim kuran ülke Avusturya. İkinci sırada Almanya. Üçüncü sırada Hollanda var. Dört Türkiye. Belçika, Fransa sırasıyla tüm ülkeler geliyor. Kanada 9. sırada ama onlara iyi geceler dememiz lazım. Kanada. Kanada'da Toronto'da yayındayız 100.7'de. Perfect ailesi benim yayınımı veriyorlar. Karı koca vallahi ne kadar tatlılar ya. Ersoy abi ve Ayşegül abla 10 yıldır oradalar. Çok da güzel bir restoranları falan da var böyle. Burada da Çorlu'da da çok güzel yatırımları var. Onları da çok seviyorum. Ersoy abi ve Ayşegül Hanım. Ben artık gideyim yavaş yavaş toparlayayım şu stüdyoyu. Duygu Hanım geldi Linz'den. Hoş geldin Linz, Avusturya. Avusturya, kendini bir alkışlar mısın? Yine birincisin. Radyomuz Avusturya'da zirvenin sahibi. Sadece Avusturya değil, en çok dinlenen bölgeler arasında büyümemizde sizler çok büyük etkensiniz. Çok teşekkürler. Gücümüz bugün Avrupa'da en çok dinlenen Türk radyosu. Anladım ki sen...

Oda! Radyomuzun en küçük dinleyicisi 4 yaşındaymış. En küçük, en minik dinleyicimiz 4 yaşında. En büyük kim biliyor musunuz? Tam 96 yaşında İtalya Rimini'den Mario. Ay maşallah be. Mario'yu ziyarete gideceğim. İtalya'da, Rimini'de hemen ben bilgilerini alayım Mario'nun. Ve röportaj yapacağım onunla. Geçen gün Murat Erdatlı beni bir tane aileyle tanıştırdı. O da Avusturyalı. Gölün üstünde evleri var. Çok güzel. Talip oldum. Fiyatla anlaşamadık. Gerçekten kafaya koydum. Avusturya'da bir yer alacağım. Allah izin verirse. Geçen Yunanistan'da aldık bir tane. Çok da güzel. Bir tane de Viyana'da alacağım ama tam Viyana değil be. Viyana'nın bir tık dışında. Ne yapacağım hiç bilmiyorum yani. Yapacak bir şey yok. Kalsın kenarda. Şaka yapmıyorum. Ciddi söylüyorum alacağım. Bazen makara yaptığımı sanıyorlar ama gerçeği görünce ulan biz şaka yaptığını sanıyorduk. Öyle abi ben şakayla karışık alırım her yeri. Neyse şaka bilsinler. Aman dur sonra. Ondan sonra yemin ediyorum Ali abiyle uğraşamam. Sonra bana maaş vermez. Oğlum zaten çok kazanıyorsun. Bir sürü paran var. Şaka gibi kendisi. En zoru da yine birini bulacak. Teşekkürler bizi güzel mesajlarla yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize de. Günaydın sevgili İbrahim'cim. Hayırlı işler demiş. Çok teşekkürler. Hadi ben kaçıyorum. Kolay gelsin hayırlı işler diye bir selfie. Bir isim alabilir miyiz? Arkadaşlarımız kaydetmeyi unutmuşlar. Numarasının sonu 78.

0: Teşekkürler Aliye, aldım mesajını, ilgileneceğim o yerle de. Teşekkürler. Ben hadi kaçıyorum. Pindrinks'e çok teşekkürler. Pindrinks hayatınız hep olsun. Evde, arabada, işte Pindrinks. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde soğuk için tadı güzel. Sıfır şeker. Gluten yok. Tatlandırıcı ve şeker hiçbir şey yok. Çünkü tatlandırıcı ve şeker sizsiniz. O kadar tatlısınız ki Pindrinks'te sıfır şeker olunca birbirinizi bulacaksınız. İşte bu kadar basit. Hangi marketlerde var? Türkiye'nin dört bir yanında var ama biz Viyana'daki Türk marketlerinden almanızı istiyoruz. Çünkü Viyana'daki Türk marketlerinde Pindrinks alırsanız İbrahim Elden'e doğrudan katkı sağlar. Ya bana faydası olur, haberiniz olsun. Uzun lafın kısası o. Ya gidiyorsunuz ya, bir 10 tane atın sepete, bir şey olmaz. Zaten çok iyi fiyatı. Çilekli atın, bir tane beyaz şeftali atın, bir tane limonlu atın. Yani bir 10 tane atın sepete. Çünkü niye biliyor musunuz?
1: Kaybolmuşum.
0: Fiyatı hem iyi, hem çocuklar içsin, hem siz için. Asit yok, bir şey yok. 10 numara bir içecek. Pindrinks.
1: Bilesem, bilmem.
0: Bintat süpermarketlerinde de bulabilirsiniz. Bintat 22. Viyana'da ve birçok şubesi var. Hoşça kalın. Özleyin beni. Zor.

0: Biyomev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'nın yeni nüfusu belli oldu. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılı başı itibarıyla Avusturya'nın toplam nüfusu 9.215.956'ya ulaştı. Açıklanan güncel rakamlar, ülke nüfusunun istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, demografik yapının da değişim sürecinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, nüfus artışında göç hareketlerinin önemli rol oynadığını belirtti. Türkçe ehliyet sınavını kaldıran bakan, şimdi kendi ehliyetini kaybetti. Eski FPÖ Genel Başkanı ve eski Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'ın alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konuldu. Trafik adasında çarpan bir aracın ihbar edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada aracın sürücüsünün Hofer olduğu belirlendi. Yapılan alkol testinde Hofer'ın 2,48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hofer, Ulaştırma Bakanlığı döneminde Türkçe ehliyet sınavını kaldıran isim olarak biliniyordu. Şimdi kendi ehliyetini kaybetmesi ise kamuoyunda dikkat çeken bir ironi olarak yorumlandı. Viyana'da 40 derece ile tarihi sıcaklık rekoru. Avusturya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Viyana'da tarihi bir rekora neden oldu. Ölçüm istasyonunda dün saat 16.35'te sıcaklık 40 derece olarak kaydedildi. Böylece Viyana'da meteorolojik ölçümlerin başladığı tarihten bu yana ilk kez 40 dereceye ulaşıldı ve kentte tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor Ağustos 2013'de ölçülen 39,5 dereceydi. Fahiş kiralara karşı emsal karar. Avusturya İşçi Odası'nın girişimleriyle hakkını arayan bir kiracı, lehine imsal niteliğinde bir karar sonucu ev sahibinden tam 42 bin euro kira iadesi almayı başardı. Uzmanlar ülke genelinde kiracıların sadece geçen yıl 168 milyon euro fazla ödeme yaptığını belirtti. Yetkililerse mağduriyet yaşamamak adına kiracıların yasal haklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. İşsizlik maaşı alanlara ek gelir kısıtlandı. Yeni İş ve İşçi Bulma Kurumu kurallarıyla birlikte işsizlik maaşı ya da acil yardım ödeneği alanların mini iş olarak bilinen işlerde çalışması büyük ölçüde kısıtlandı. Yalnızca %50 ve üzeri engeli bulunanlar, 50 yaş üstü uzun süreli işsizler gibi istisnai grupların bu haktan yararlanabileceği belirtildi. Uygulamanın ardından mini işlerde çalışan işsizlerin sayısında belirgin bir düşüş yaşandı. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya'da hükümet artan sıcaklıkların ardından ülke genelinde ev ve iş yerlerine klima takılmasını zorlaştıran yasal engellemeleri kaldırmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Okullarda asılsız bomba ihbarlarına ağır ceza. Avusturya'da okullara yönelik asılsız bomba ihbarına karşı ağır yaptırımlar uygulanıyor. Okulu tatil ettirmek için sahte ihbarda bulunan 14 yaşındaki bir öğrenci operasyon masraflarını ödemek zorunda kaldı. Linz ve Traun'daki benzer olaylarda ise 15 yaşındaki bir genç 4 ay tecilli hapis ve para cezasına çarptırıldı. Türk aileye yapılan çirkin saldırının faili yakalandı. Tirol eyaletinde geçtiğimiz Ramazan ayında bir Türk ailenin kapısına kesilmiş domuz başı ve ırkçı not bırakan şüpheli yakalandı. Aylar süren soruşturmanın ardından tespit edilen 29 yaşındaki Avusturya vatandaşı, kapıya astığı hakaret içerikli notla gerçekleştirdiği bu provokasyonu düşünmeden yapılmış kötü bir şaka sözleriyle savundu ve polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Türkiye ile Avusturya arasında bilim köprüsü. Viyana Tıp Fakültesinden kardiyolog Profesör Doktor Çağlayan Demirel, Avusturian Turkish Science Alliance girişimini tanıttı. ATSA, Türkiye ve Avusturya'daki bilim insanlarını ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor. Girişimin genç araştırmacılara mentörlük desteği sağlayarak uluslararası bilimsel işbirliklerini güçlendirmesi amaçlanıyor. Baba ve oğlu devrilen traktörün altında kaldı. Aşağı Avusturya aletinin Amstetten bölgesinde pazartesi akşamı meydana gelen kazada 36 yaşındaki bir sürücünün kullandığı traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Devrilen traktör yol kenarındaki hendeğe düştü. Sürücüyle çocuk koltuğunda bulunan 3 yaşındaki oğlu traktörün altında sıkıştı. İlk yardım ekipleri tarafından kurtarılan baba ve oğlu ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Şelaleye giren 3 kişi hayatını kaybetti. Vorarlberg eyaletinin Blue Dance şehrinde serinlemek için şelale yakınında suya giren 3 kişi güçlü akıntı ve girdaba kapılarak hayatını kaybetti. Olayda 10 yaşındaki çocuk ve 22 yaşındaki genç kardeşin ardından hastanede yaşam mücadelesi veren 40 yaşındaki baba da hayatını kaybetti. Yüzme havuzlarında iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Usturya eyaletinin iki farklı bölgesinde meydana gelen yüzme kazalarında 79 ve 84 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti. Melk bölgesinde 84 yaşındaki bir adam evinin bahçesindeki yüzme havuzunda eşi tarafından ölü olarak bulundu. Amstetten bölgesinde ise 79 yaşındaki adam pazar günü açık yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. İki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 22 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 36 derece olacağı tahmin ediliyor. Almanya ve Hollanda elendi. Dünya Kupası'nın son 32 turunda oynanan maçlarda Paraguay Almanya'yı, Fas ise Hollanda'yı seri penaltı atışları sonrası yenerek kupanın dışında bıraktı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM haberleri. Viyana FM. Gurbette.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine. Yani...

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Bugün de bir arada olmayı başarıyoruz. Çok şükür sabah uyandığımda Allah'ım dedim, kredim devam ediyor çok şükür.
1: Sabahın ışığı yüzüme değer.
0: Evet, Viyana FM Kavşağı'ndasınız. Keyfe Keder programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz.

0: KPK'ler programının iki güzel sponsoruna teşekkürle başlayalım. Önce bir teşekkürümüzü yollayalım. Teşekkürümüzü yollarken hemen elime şahane çağımızın en önemli mucizesi ve mucidi diyeceğim de mucit olmuyor. Ne deniyor buna? Cep telefonu. Bak ya, cep telefonu mu diyemiyorsun? Hayır, başka bir şey diyecektim. Evet, cep telefonumu elime aldım. Instagram üzerine bir yolculuğa başladım. Aramaya. Ya hala takip etmiyorsunuz ya. Acayip kuruluyorum size. Haberiniz olsun. Nova Süpermarket yazıyoruz. Nova Süpermarket 22 olarak çıkıyor. Efendim, şöyle bir bakıyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu action ne zamana kadar geçerliydi? Hemen bak, son paylaşımı beğenmiş. Bilmiyorum yakalayabildiniz mi? Sebzede indirim varmış geçtiğimiz hafta. Evet, Nova Süpermarket'e, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen en azından Instagram sayfalarını, profillerini beğenin. Ve İkinci sponsorumuz ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz ve yazın şu sıcak günlerinde sofralarda olması gereken ya da masamızda olması gereken Pindrinks. Efendim, aldım elime Pindrinks'imi de. Mis, çok güzel. Yalnız ben bu Pindrinks'i alıyorum, buzdolabında Batuhan'dan saklıyorum. Gerçekten. Batuhan'ın eline geçti mi? Araki Pindrinks bulasın. Evet, Pindrinks'imizden de bir yudum aldıktan sonra teşekkürlerimi iletiyorum. Ve Radyo Viyana FM'e de Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için özel olarak teşekkür ediyorum. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı görüyorum. Yazmayanlara diyorum ki yazı verin gari. Yazı verin gari de görelim. Ha, deminki kelimeyi hatırladım. Çağımızın en önemli icadı diyecektim. İcat, icat. Vay arkadaş ya. Bugün kitap okumadım ya. Evet, Nova Süpermarket. Hadi reklamları dinliyoruz.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet, sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra... sonra? Bilmem, sonra... Hele şu yazmayanlara çok takılıyorum. Artı 43 660 130 1979. Yalnız yakında yetti gare. Öf, yazmayacağım işte falan diyenler var mı aranızda? Allah aşkına, var mı? Bunaltıyor muyum sizi? Doğru söyleyin.
4: kalpten kalbe köprü kurar dayanışmanın.
0: Hani vardır ya, böyle oturursunuz muhabbete, karşınızdaki insan durmadan döner dolaşır aynı şeyi söyler. Döner dolaşır aynı şeyi. Ben gidiyorum gari der, masadan kalkarsınız. Biraz yörük şivesine kaydı sanki şivem. Şimdi bunu anlatırken aklıma bir şey geldi. Bundan yıllar önce, bir asır önce diyesim geldi. İstanbul'lu yıllarımda kapı komşum, aynı zamanda çok yakın arkadaşım. Her sabah bir kahve saatimiz vardı. Bak, o zaman bile kahve saatimiz vardı. Her sabah kahve saatinde ya o bana gelir ya ben ona giderim. Böyle muhabbet ederiz. Bir gün bana dedi ki, durdu. Özlem dedi. Efendim dedim. Yeter artık, başka hikaye dinlemek istiyorum dedi. Çok güzel anlatıyorsun ama hep aynı hikayeyi anlatıyorsun. Şimdi aklıma o geldi. Ay Neslihan'cığım, kulakların çınlasın. Bir gülüş yeter bazen dağıtır. Efendim, kimlerin mesajlarını görüyorum. Şöyle bir merhaba diyeyim. Öncelikle günay, hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Bir etkinlikler gördüm sanki storylerde. Bilmiyorum kimindi ama kimse artık. Birileri ya evleniyor ya nişanlanıyor, bilemedim. Günay, iyi misin? Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Günay bizlerle. Ve Almanya'dan sevgili Tamer yazmış, Ayten yazmış, Erdatlı babacığım, kızım diye başlamış. İyi, bugün sakiniz. Bugün bana küslüğünü unutmuş. Ve İngiltere'den Cevat şu anda çalıştığı için noktasını koymuş. İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Yalçın Emine bizlerle birlikte ve Zuhal bizlerle birlikte. Zuhal'cığım, İstediğin o çalışmayı hazırladım. Henüz mesajın içine girmedim ama böyle dışarıdan anladım ne olduğunu. Ve İstanbul'dan sevgili Arda bizlerle birlikte. Şükran bizlerle birlikte. Kucak dostu selamlar sevgili Özlem Ayral demiş. YouTube Hayat Takıl Bana kanalından. Ve WhatsApp mesaj hattımızdan da bir link paylaşmış. Bu nedir? Sen misin bu Şükran yoksa? Sen misin? Şimdi buradan linklere çok tıklayamıyorum. Çok değil, hiç tıklayamıyorum. O yüzden sadece kapak fotoğrafını görüyorum. Şükran, hoş geldin. El sallıyorum.

0: Osman abi. Bak ben de abi diyorum artık. Yapacak bir şey yok. O da buradaymış, ben de varım demiş. Zarla zorla yazdırdım değil mi?
1: Deyip dalga geçme. Sen de bir gün belki kapılırsın, kim bilir.
0: Şükrancığım çok öpüyorum seni. Seni görmek çok güzel oldu ya.

0: Zevkle dinliyoruz.
1: Ali ve Ayşe. Bir şarkı geldi aklıma. Ali Ayşe'yi seviyor muydu o şarkının ismi? Bir dakika, fotoğrafa da bakmak istiyorum. İnsanı ya kere, siz ne kadar güzelsiniz. Burası neresi?
2: Hiçbir güzele

Evet, bir fotoğraf var. Sizleri ilk defa görüyorum, Ali ve Ayşe. Ne güzel, iki isim ne güzel buluşmuş. Ali Ayşe'yi seviyor. Bu fotoğrafı nerede çektirdiniz? Çok güzelsiniz maşallah size. Yani içimden görmedim, gitmedim ama Yunanistan diye bir resim geldi. Yani Bodrum'da geçti aklımdan ama...

0: bahsediyor.
1: Zevkle dinliyoruz Ali ve Ayşe. Çok teşekkür ediyorum efendim. Tatildeyseniz iyi tatiller diliyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki yazdınız. Evet, abi candır ya. Benim hep bir abim olsun istedim gerçekten. Bak çok samimi söylüyorum. Öyle laf olsun diye falan söylemiyorum. Hep böyle bir abim olsun istedim. Ama tabii abim olsun istedim de ben ablaydım. Abim olamayacak kadar mecburi istikametim vardı. Abi candır, gerisi heyecan. Osman abi, o zaman sana bundan sonra Osman abi diyorum. Hoş geldin.
0: Hadi gel sevgilim olanlar olsun.
1: Aa, bildim. O kadar çok belgesel izliyorum ki. Şimdi efendim, geçenlerde böyle oturdum. Yine böyle nereyi izliyorum? Çok enteresan bir adayı izliyorum. Atlas Okyanusu'nda. Ay, içimden geçiriyorum. Keşke diyorum gidebilseydim falan. Batuhan bana döndü, dedi ki iyi işte dedi, ayağını uzatmışsın dedi, serin serin dedi. Hiç bedava dedi geziyorsun, daha ne istiyorsun? Yunanistan'mış gerçekten de. Ay, bilmişim. Belgeselleri izlemenin böyle faydası var işte. Ya şimdi şöyle deseydim, ya ben o sokağı biliyorum, Yunanistan burası. Evet, Karpatos adasıymış. Karpatos adasına sevgiler, selamlar, iyi dinlemeler, iyi

mi olacak? Evet, Fransa'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Günaycığım, hoş geldin, sefalar getirdin. İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Hoş gördüm, hoş buldum. Nasılsın? Bomba gibiyim elhamdülillah. Umarım iyisindir. Beni sorarsan yorgun, hasta. Yani tahmin ediyorum. Sanki üzerinden bayağı bir iş geçmiş gibi, değil mi? Olsun be, dinlenince geçer. Hastalık deyince o biraz kritik. Hemen dua edelim hep birlikte sana, bir an önce iyi ol. Çünkü ben hep ne diyorum? Bu hayatın keyfini sürebilmeniz için sağlık ve huzur, ikisi kombodur. İkisinden biri eksik olunca böyle biraz hayattan tat alamaz hale gelirsiniz. Bir an önce iyileş inşallah. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey gelsin. Sevgiler. Ben de sevgilerimi gönderiyorum.

0: Bir dakika. 30 yıl önce bu dörtlükle başladı Ali Ayşe. Bir saniye. Evet efendim, söz sizde.
1: Bir fırtına yüreğinde, bir name kulaklarında, gülümseyen yanağında pembe gül. Saçının her telinde dönme dolap, bileğinde kelepçe, tabancanda tek kurşun, seni ben vurmalıyım ya da yok olmalıyım.
0: Ya çok güzel değil miydi? Gerçekten. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ne demek kötü söyledim? Hayır. Bizde öyle bir şey yok. Sevgili Ali, gönlümden gelen her şey güzeldir, biliyor musun? Teşekkürler. Emine Sultan, hoş geldin. Neredeyse herkese günaydınlar diyecektim. yok, hayır, öyle bir şey demeyeceğim. Tamer, teşekkür ediyorum. Yani takvim yaprağını yazdığın zaman yanına mutlaka günü yaz. En çok günü şaşırıyorum. Evet, takvim yaprağımız 30 Haziran 2026'yı gösteriyor. Ha, yazmış. Allah'ım yarabbim, kör görmez uydurur. 30 Haziran 2026 günlerden salı. Herkese selamlar, iyi günler, hoş geldin. Biricik Aydal abla, ne örüyorsun? Sen ne örüyorsun? Ya bu soruyu soruyor, bir de gülüyor, kahkaha atıyor. Çünkü ben artık bu soruya ne diyeceğimi bilmiyorum. Valla yayın yapıyormuş gibi gösteriyorum kendimi ama arkada başka şeyler yapıyorum. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı Günay Hanım'a gelsin, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış bizlerle, kalem tutmaz oldu artık gözlerim. Ellerimde eskisi kadar seçemiyor artık yazıları. Vay. Kendi kaleminden. Çok iyiydi.

0: misiniz?
1: Selam canım, sessizce sesindeyim. Sessizce sesinde. Vay. Yedi tepeli şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Aytencim merhaba. Çok sıcak bir salı gününden herkese merhaba. Bu arada nasılsın ablacığım? Çok iyiyim hayatım. Tatlım çok iyiyim ya. Vallahi Allah bugünümü aratmasın. Beni soracak olursan, içimden sormuştum zaten. Buralar çok sıcak. Ama kendimi senin saatinin gelmesiyle avutuyorum. Ya ben size beyin oyunu oynayın diyorum, oynamıyorsunuz bu oyunu. Ya şimdi o sıcakta şöyle bir serin püfür püfür esen bir rüzgar hayal edin. Sanki gerçekmiş gibi. Ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim, öptüm bağlayan Alptan demişsin. Ben de seni çok öpüyorum.

Ergat'tı babacığım. Ya çok mutlu oldum. Sponsorum da pideciğim. Ya pideciğim, pidecimin işletmecisi sevgili Murat kardeşim. Genç işletmecilerden ama işini çok iyi yapanlardan. Çok güzel bir sponsorluk dönemimiz oldu. Pidecime buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Fotoğraf gelmiş Erdatlı babamdan. Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hoş geldin. Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar. Pidecim Murat'tan selam var. Ya aleyküm selam, çok özlemişim. Benden de selam iletir misin? Lütfen, lütfen. Bol bereketli işleri olsun inşallah Murat'ın.

Efendim ben bir sinemaya gideceksem ya da tiyatroya gideceksem böyle birazcık erkenden giderim, yerimi bulurum, otururum, böyle rahat rahat yerleşirim. Programlarda da yol arkadaşlarımdan bazıları aynı benim sinemaya, tiyatroya yaptığım muameleyi yapıyorlar. Programdan önce koltuklarına kuruluyorlar. Oh mis mis. Seni benden kim aldı? Yalçın Emine. Merhaba. Merhaba canım benim, iyi yayınlar. İlk defa senden önce geldim yayına. İnşallah alışkanlık olsun. Ve dinlemedeyim demiş. Çok öpüyorum seni. İyi dinlemeler.

0: Emine Sultan. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni çok öpüyorum. Yalnız Emine Sultan, ben Zuhal'le ikinizi o kadar böyle bir arada, nasıl söylenir? Hani birini anarken hemen birinin ismi aklınıza gelir ya, öyle. Aslında Zuhal'in mesajındaydım. Ne ara Emine Sultan'ın mesajına geçtim bilmiyorum. Ve dedim ve sustum. Çünkü söz Zuhal'de. Zuhal.
1: Merhaba, merhaba radyomuzun kraliçesi.
0: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Sefalar getirmişsin ablacığım. Sana sımsıkı sarıldım, kocaman öpüyorum sana, çok bizlere öpüyorum. Güzel bir yayın akışı ve güzel bir gün diliyorum.
0: Sesi çok iyi geliyor.
1: Elim işte, kulağım sende.
0: Hadi bakalım,
1: Türkiye'den
0: kolay gelsin.
1: Gelin arkadaşım ve ailesini uğurladık. Şimdi hadi eve geldim.
0: İyi yolculuklar
1: temizlik
0: olsun.
1: Temizlik yapıyorum ve seni dinliyorum. Görüşmek üzere ablacığım.
0: Allah kolaylık versin. Neyse, her şey fabrika ayarlarına geri dönüyor. Çok şükür. Dün isteyecektim, zamanım olmadı demiş Zuhal mesajında. Batuhan'ın doğum gününe Batuhan'dan, kendimden vazgeçtim. Yayınlar mısın? Bizlere ve oğluşuna gelsin. İyi ki doğmuş ablacığım. Allah uzun ömürler versin. Evet ya, iyi ki doğmuş, iyi ki benim oğlum olmuş. Aldım sıraya, biraz sonra hepimizle buluşturacağım. Öpüyorum seni.

0: Bionev.
1: Arna çok güldürdün beni. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Merhaba abla, iyi yayınlar diliyorum. Dinlemedeyim, hoş geldin. Hoş gördüm, sen de hoş geldin. Şimdi şöyle bir mesaj eklemiş. Şimdi abla, seninle ortak olarak iş kuruyoruz, tamam mı? Tamam. Aqua Park'a gittik ya hani arkadaşlarla. Giriş ücreti kişi başı 1000 liraydı. Yeme içme hariç kemiksiz 500 kişi vardı. 500 kişi. Hatta çok daha fazla. Yani günlük 500 bin TL. Yeme içme vesaire hariç. Onların fiyatları da bir tık yüksekti. Şimdi bir arazi alıyoruz seninle. Veya kiralıyoruz. Anam birkaç leğenle başlarız. Ne diyorsun ya? Leğene kim gelir ya? Parklardan da kaydırakları sökeriz, kimse görmeden. Beni alet etme. İllegal işlere beni alet etme. Giriş ücreti de 100 lira. Oh, daha ne mis. Diyecek bir şey bulamadım.

0: Aa, kim gelmiş? Şenol merhaba, söz sende.
1: Merhaba Özlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederim.
1: Sen bırak hayal kurmayı, mal kurmayı. Bir konuyu bul, bir şeyler anlat, biz bugün dinleyelim. Millette sıcaktan beyin mi kaldı ya? Mahvolduk yemin ediyorum, ara başım ağrıyor. Böyle bir şey yok ya, bu normal değil. O yüzden yani benden bugün hiçbir şey bekleme, ben ne yaptığımı bilmiyorum.
0: Eyvah.
1: Kafam mafam acayip kötü yani.
0: Eyvah, vah,
1: sıcak
0: vah,
1: beynime vurdu
0: vah,
1: valla.
0: Vah benim halime.
1: Dinleme değil.
0: Tamam.
1: Ama hiçbir şeye katılamayacağım.
0: İyi tamam.
1: Saygılar, görüşmek üzere.
0: Saygılar, sevgiler benden de sana gelsin. Tamam, hiçbir şeye katılma. Dinlemen yeterli. Arada nokta falan koyarsın diye düşünüyorum. Bugün soru cevap oynayacağız biliyorsunuz. Günlerden salı. Ve soru cevap oyunuyla alakalı ben ilk defa dinliyorum bugün programı. Nedir bu soru cevap oyunu diye soranlar olabilir diye düşünüyorum. Efendim ilk soruyu siz soruyorsunuz. Herhangi bir soru olabilir. Bugüne kadar cevabını alamadığınız veya cevabını aldığınız ama içinize sinmeyen cevaplar olan bir soru olabilir. Kendinize dair olur, bana dair olur, hayata dair olur. İşte size bırakıyorum. Efendim pas deme hakkına sahibim. Siz de sahipsiniz. Sonra ben size soracağım çünkü.

Ya ne güzel bir fotoğraf gelmiş sevgili Ali'den. Bakayım bakayım dur fotoğrafı şimdi hayal edin. İki tane prenses var. Yemyeşil bir yerdeler. Arkada böyle küçük şahane bir hayalimizdeki evin maketi var. Prensesler çok güzel şezlonglarda oturuyor. Can dostumuz var bir tane ama çok güzel. Bu Ayşe zannediyorum. Öyle tahmin ettim. 30 yıl sonra demiş sevgili Ali. Valla bir dakika şu şarkıya bir dur diyeceğim. Şimdi bir zamanlar çok modaydı. Hangi yıldı hatırlamıyorum. Yılı şimdi hiç hatırlamak için de zorlanmak istemiyorum. Bir amatör kayıt var elimde. Önce amatör kaydı alayım. Alabilirsem. Aldım hatta. Şöyle. Ve bu amatör kaydın üzerine tekrar Ali Ayşe'yi seviyor isimli çalışma Ali Kınık tarafından seslendirildi. Ama amatör kayıt kadar böyle insanın ruhunu işlemedi bence. Yani bu benim fikrim.

0: Seni seviyorum.
1: Çok güzel değil mi ya? Valla eskilerin bir acayip ruhu varmış ya. Bu arada Ali
0: Sağ olun.
1: Ayşe'yi
0: Sağ olun.
1: seviyor.
0: Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz Ali Kınık. Bu şarkıyı bize sevdirdiğin için. Ali'leri, Ayşe'leri bir araya getirdiğin için. 2013 yılında çıkmış. Televizyon dizisi için yapılmış. Ali Ayşe'yi seviyor. Bak bunu bilmiyordum. Özlem Ayran'la Keyfik Eder Zamanı. Ben biraz geç giriş yapmış olabilirim ama olsun. Ayşe'cim. Ispartalı Ayşe. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Ve sonra demiş ki her dizinin geç gelen efsane karakteri vardır. Var mıdır? Ben biraz önce seni düşünüyordum. Ben de o kontenjandan geldim. Her daim buradayım, sesindeyim, nefesindeyim ablam. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Aha, Ayşe sesini duydum. Bu şarkıyı çok seviyorum. Ve Ayşe Mehmet'i seviyor. Fırtına Mehmet geziyor. Ayşe Mehmet'i seviyor, Fırtına Mehmet geziyor. Dinliyormuş ama yazamamış, olsun varsın. Varlığın yeter.

Deryacığım, Deryacığım. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Kavşakta yerimi aldım, biraz geciktim. Payıma düşeni almaya geldim ve selam. Hadi bakalım. Hoş geldin güzel sesli kadın. İyi yayınlar diliyorum, sağlıkla, huzurla. Sesin iyi geliyor. İyiyim, iyiyim, çok iyiyim ya. Vallahi o kadar iyiyim ki. Anlatılmaz yaşanır. Yani en azından şeyi düşünerek şükrediyorum. Yani sakın ne olur beni yanlış anlamayın. Sizin için de dua ediyorum ama yani sıcakta değilim. Çünkü sıcakta konuşmak çok eziyet ya.

Raşit. Evet, sağlığa zararlı tütün maddesini o küçücük alanda bu sıcakta, yani forkliftin içerisinde içerken şapkasını çıkarıyor. Saç modelini biliyorsunuz, enseden sıfıra vurdurmuş ense ve favoriler. Üst tarafta saç var. At kuyruğu da yaptın mı? Hem şapkalı hem şapkasız. Önce şapkalı, sonra şapkasını çıkarıyor. Raşit, hoş geldin. Vay vay vay vay vay. Seni başıma tac ederim. Olursun en kıymetlim benim. Ama Tamer, daha kahve saatine gelmedik ki. Dur bir, bekle beni.

Bu arada sevgili Ali, bu arkadaki ev gerçek ev mi? Maket ev gibi anladım ben fotoğraftan. Gerçek evse eğer şahaneymiş. Büyük oğlumun evi, Ayşem ve torunlarım. Ay maşallah size. Allah'ım nazarlardan saklasın. Ayşe'cim ağlama ya. Ağlama. Ama bazen insan mutluluktan da ağlıyor. Bir de şey düşünüyorsunuz değil mi? O kadar güzel günler yaşanmış. İşte aslında dolu dolu bir hayat var. İşte yanınızda hayat arkadaşınız var. Ama bir bakıyorsunuz ki yıllar su gibi akmış. Böyle geldiğiniz noktada biraz anılara da gidince ağlamamak çok da mümkün değil be. Şarkı için teşekkürlerini iletmiş. Ben teşekkür ederim.

Evet, sorular da gelmeye başladı. Tamer'den geldi ilk soru, ikinci soru Arda'dan geldi. Efendim, soru cevap oynuyoruz. Soru cevabında türlü türlü faydaları var. Sorular önemli. Bugüne kadar var olan, etrafımızda bize iyi gelen her ne varsa bir soruyla başlamış. Sorular hatta cevaplardan çok daha kıymetli. O kıymetli sorularınızı +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattından bana ulaştırabilirsiniz. Karınca kararınca, haddimi aşmadan sorularınıza cevap vermeyi düşünüyorum. Bu arada sevgili Ali'den gelen fotoğraf oğlunun bahçesindeki oyun eviymiş. Tahmin ettim aslında. Efendim, maşallah size. Tüm ailenize sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum. Güzellikler daim olsun, var olsun. Özellikle sevgi bağları dediğimiz şey artık çok çok kıymetli. Çünkü kolay yakalanmıyor, kolay elde edilmiyor. Sevenler artık kolay kolay bir araya gelemiyor. Gelenleri de artık koruma altına alıyoruz. Bir

Evet, hemen gidip kahvemi yapacağım. Çok az zaman kaldı kahve saatine. Sonra kahvemi alıp geleceğim. Muhabbetle, sorularınızla, sorularınıza verdiğimiz cevapla ve sizin sorularınızla program devam edecek. Efendim, günler böyle su gibi akıp geçerken gerçekten de insanoğlunun geldiği noktada sorguladığı en önemli şeylerden bir tanesi ya da bu soruyu gerçekten çok sık soruyor diye düşünüyorum. Ben bu dünyaya neden geldim? Yani bir gün ölüp gideceksem neden geldim, niçin geldim? Aslında çok klasik, belki de klişe, şablon şeklinde sorulan bu sorunun altında bir sürü cevap var. Aslında bir dünya var, bir hayat var. Yani bazı soruların cevapları gerçekten kocaman ama hızlı geçen bir hayatı anlatıyor, bir zamanı anlatıyor. Hayat nedir diye sorduğumuzda hepinizden gelecek olan cevaplar çok farklı oluyor. Çünkü herkesin hayata bakışı ve hayata yüklediği anlam farklıyken hayat bu yelpazede aslında bize bu soruyu, en çok bu soruyu sorduruyor. Neden geldik? Niçin bu dünyadayız? Madem ki işte zaman da hızlı geçiyor. Aha da geldim kaç yaşına? Her şey bir gün madem bitecek mi? Orada işte bir şey var, 3 nokta var. Orayı ben dolduruyorum kafamdan, siz de kafanızdan doldurun. İşte neden yaşıyoruz? Ne? Amaç ne? Yani bir insanın varlığının bu dünyada kapladığı yerin amacı ne? Neye hizmet ediyor? Neden var? Biz sizi başıboş öylesine oralarda buralarda dolunun diye yaratmadık diyen ayeti kerimenin ardından aslında sorgulayacağımız ve cevabını arayacağımız en önemli soru diye düşünüyorum. Sorularınıza zevkle ve heyecanla cevap vereceğim. Sizlerden gelen sorulara da zevkle, heyecanla cevap verirken sizlere de güzel sorular sormayı düşünüyorum. Bir hazırlık yapmadım arkadaşlar. Her şey doğaçlama ilerleyecek. Herhangi bir yerden yardım almayacağım. Şu an itibariyle tamamen size endeksliyim. Programın bundan sonraki bölümünde tamamen sizden gelen sorular, benim size soracağım sorular ve cevaplarla program devam edecek. Elbette güzel şarkılar hazırladım. Elbette güzel şarkılarla yine keyif alacağız. Kahvelerimizi, çaylarımızı içeceğiz. Seyir halinde programı dinleyen dostlarım için diyorum ki üzülmeyin. Bir gün birlikte de kahve içeriz. Efendim, iş yerlerinden beni dinleyen dostlarım için Allah kolaylık versin diyorum. Malum çok sıcak, biliyorum. Ve inanın dün mü söyledim, evvelsi gün mü söyledim bilmiyorum ama elimde bir sihirli değneğim olsaydı bulunduğunuz yere dokundururdum. Böyle püfür püfür bir rüzgar eserdi, dualarım sizinle. Şimdi öncelikle Tamer ve Günay için gelecek sıradaki şarkı. Sonrasında tabii radyolarının diğer yüzünde Viyana FM'i dinleyen tüm yol arkadaşlarım için gelecek. Ardından yine güzel bir çalışma var. Sonra ben, kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Zuhal'cim, unutmadım isteğini, merak etme. Onu da biraz sonra buluşturacağım. Şimdi şarkıya kulak verin. Ben bir kahvemi alıp geleyim. Sonrasında yol nereye? Biz oraya.

0: güzel bir şarkı bu böyle. Herhalde şunun için. Bir dakika. Kahveye geçmeden önce neredesin Gürcan Koç? Geldiğinde çıldırayım. Bu şarkı için mi dedin? Tahminim bu şarkı için dedin. Saate bakıyorum. Ne güzel şarkı böyle. Sahibi yoksa üstüme alınayım. Yani sahibi biliyorsun kahve saatine geçmeden önce Tamer Günay'a bir şarkı hazırlıyorum. Öncelikle onlar ama sonrasında kim istiyorsa alabilir.
1: Ne olur ki...
0: Canım ablam hoş geldin. Nasılsın balım? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Evet, Gürcan Koç'un Geldiğinde Çıldırayım isimli eseri benim özel listemdendi. Çoktandır da dinletmediğimin farkına vardım. Benim de çok sevdiğim eserlerdendi.

Evet, Şerifeciğim, bu şarkıymış. Kahveye yetişeceğim, bitirme demişsin. Yok, çok var kahvem. Kocaman kupayla yaptım. Çoktan da dinliyorum ama ancak yazabildim. Kahveni bitirme sakın. Yok yok, tamam, merak etme. Seni bekliyorum, acele etme sen de. Evet, şöyle bir mesajlarınıza... Aa, Nazlı, hoş geldin. Mesajlarınıza bakıyorum ve Tamer'in sorusuna geçiş yapıyorum. Nazlıcığım merhaba. Elaziz'e sevgiler, selamlar. Canım Özlem'im, merhaba. Merhaba, merhaba. Kahramanmaraş yolundan kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Öpücükler yolluyorum güzel papatyam, kolay gelsin. Memleketime mi gidiyorsun? Aa! Viyana FM'de kahve saati bulan keyfe kere. O zaman hayırlı yolculuklar öncelikle. Sonrasında da memleketime selam olsun. Çay içiyorlarmış. Afiyet olsun. O zaman hadi alıyorum bir yudum. Sen de al, siz de alın. Kaç kişi yolculuk yapıyorsunuz?

Ayten demiş ki mesajında, kız ablam patron sesini hayalimi duydu sanırım. Klimayı açtı. Püfür püfür dünya varmış yahu. Ya bu patronlar niye böyleler? Niye açmıyor madem klima var da? Ya arkadaş, akıllı ol biraz, klimayı aç. Çalışan personelin rahat çalışsın, güzel işler çıkarsın. Aa, Maraş'a gelmek üzereymişler. Aa, az kaldı varmaya, hatta giriş yaptık. O zaman memlekete selam olsun. Isparta'lı Ayşe'den de bir soru gelmiş. Hatta Derya'dan da bir soru gelmiş. Hepsine tek tek bakacağım. Merak etmeyin. Rahat olun. Relax. Eve gideceğim, kahve yapacağım demiş sevgili Isparta'lı Ayşe. Tamam. Merak etme. Acele etmene gerek yok. Program devam ediyor. Yetişirsin. Yetişirsin. Şimdi efendim şöyle hemen Tamer'in mesajına doğru yol alalım.

Evet, soru 1. Demek ki devamı gelecek. Hangisinden daha çok pişman olursun? Bu arada bir dakika, hemen soruya geçeceğim, devam edeceğim. Herkes herkesin sorusuna cevap verme hakkına sahip. Kurallarımızdan bir tanesi de bu. Hani bir soruyu beğenirseniz, bu benim sorduğum soru olur, Tamer'in sorduğu soru olur, sizlerden gelen sorular olur, siz de cevap verebilirsiniz. Bir de geçtiğimiz hafta soru cevap oyununa bir kriter daha eklemiştim. Mesela içinizden bazılarınız bazılarınıza da soru sorabilir. Yalnız şunun altını üstünü çizeyim, büyük harflerle de söyleyeyim. Ben uygun görürsem sorularınızı, birbirinize sorduğunuz soruları yayına vereceğim. Çünkü ne olur ne olmaz arkadaşlar, ortalık karışsın istemiyorum. Bu yüzden de sorduğunuz sorulara da, özellikle birbirinize, bana sorduğunuz soruların şeyi yok, ivmesi yok, sorabilirsiniz. Ama birbirinize sorduğunuz sorularda birazcık dikkatli olmanızı rica ediyorum. Evet, hangisinden daha çok pişman olursun? Gözden görmeyip kaçana mı, gözünüzün görüp önünden kaçana mı? Biraz nefes, rahatlayalım beraber. Şöyle bir söz geldi aklıma Tamer, böyle doğaçlama, göz görmeyince gönül katlanır diye böyle bir söz geldi, böyle flaşlar yandı. Bir kere bu soruyu bana sorduğun için hemen direkt cevap vereceğim. Gözümün görüp de önümden kaçana çok pişman olurum. Aslında keşke değildir ama pişmanlıktır benim için. Çünkü gözüm görmüş, gözümün önünden kaçmış. Yani ona müdahale etme şansım var. Onu durdurma şansım var. Bir şeyler yapabilirmişim de yapmamışım. Tabii ki pişmanlığım gözümün görüp önümden kaçana olur. Çünkü gözümün görmediği, yani çok da önemli değil. Görmemişim. Sonradan fark etsem bile görmedim ki. Yani görmedim. Görmediğime göre pişman olmamın da bir manası yok. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Tamam. Kurban olurum seni verene, yüzüne. Tamercim, bu hayatta sana sorulmasını hiç istemediğin ya da sorulmasından hiç hoşlanmadığın soru nedir? Güzel şey ve neden? Bakıp görene şükürler olsun seninle geçen her günde. Yani sana sorulmasından hiç hoşlanmadığın, sorulmasını istemediğin soru nedir ve neden?

Tamer'den gelen cevabı. İnanın ki bekliyordum. En çok da ben soruyorum bu soruyu. Allah'ım bana kıl oluyormuş demek ki. Evet, Tamer sorulmasından hiç hoşlanmadığı soruyu şöyle bizimle paylaşmış. Ne zaman evleniyorsunuz? Tamer, çok özür dilerim. Şimdi benden çok soran var mıdır bilmiyorum. Bak, yalnız daha böyle senin mesajına geçiş yapmadan Erdatlı babam ne yazdı biliyor musun Tamer? Tamer'in yerine ben cevaplayayım. Ne zaman evleneceksiniz?

0: Evet, Isparta'lı Ayşe'nin sorusuna geçiyorum. Kalbini mi dinlersin, mantığını mı genelde? Şimdi bu soru bana 20 sene ya da 25 sene önce sorulsaydı kalbim önde gelirdi. Ama artık vallahi galiba kalbimi de unuttum.
1: Yasaklı belgedesin.
0: Vallahi hiç aklıma gelmiyor kalbim. Ay ben kalpsiz miyim ya? Ben duygusuz muyum yoksa? Efendim, bugün bu soruya cevap verirken aslına bakarsan kendime göre değil de bakarsanız kendime göre değil de böyle genel itibariyle olması gerekeni söyleyeyim. Kalp ve yani duygu diyoruz biz, çünkü duygular kalbi temsil ediyor ya. Kalp ve mantık, akıl dediğimizde mantığı temsil ediyor ya. Onlar bence eş, böyle birbirini dengelemeli. Yani mesela kalbinizin önde gittiği bir karar vereceksiniz duygularınızla, ama bir taraftan da mantığınız ya bir dur, bir dur falan diyor ya, hani bir iç sesiniz var ya, hepimizin vardır ya. Şimdi o noktada şunu yapmak gerekiyor. Şöyle bir sakin durup iç sesine kulak verip insanın kendiyle bir konuşması gerekiyor. Yani bazen kalbimizin söylediğine çok yatkın oluyoruz, oraya doğru meyilliyiz, ama mantığımızın söyleyecekleri de çok hoşumuza gitmeyeceği için, bu aslında hayatta gerçekten insanlarla ilgili de yaşadığımız hayatta iyi bir örnek. Biz normal hayatta da bunu, sosyal ilişkilerimizde de böyle yapıyoruz. Duymak istemiyorsak birilerinin söylediğini, o doğru bile olsa, işimize gelmediği için, tam tabiriyle böyle işimize gelmediği için, kalbimize yatmadığı için o tarafı böyle bir öteliyoruz, görmüyoruz, umursamıyoruz. Oysa ki her şeyin hayatta ortalamada dengede olması gerektiğine inanıyorum. Ve kalp mi, mantık mı, akıl mı, hangisi önce, bir öncelik tanımıyorum ama genellikle biz duygusal yaratılmışlarız ya, bir karar vereceğiniz zaman böyle bir hemen karar vermeyin. Bu en büyük hata oluyor. Hemen karar verdiğimizde duygularımızla karar veriyoruz çünkü. Şöyle bir zaman tanıyın kendinize. Oturun bir aklınızla yüzleşin, yüzleşin. Bu çok kolay bir şey değil, farkındayım. Çünkü istemiyorsunuz ya, o tarafı duymak istemiyorsunuz ama o sizin için doğru şeyler de söylüyor olabilir. İkisini bir değerlendirin ve gerçekten ikisi dengede olsun. Ne duygu ne mantık, ikisinden biri öne geçmesin. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben artık çok duygularımla, bu iyi bir şey değil bakın. İyi bir şey olmadığının da farkındayım. Ben genelde çok akılcı olmaya oluyorum artık. Yaşadıklarımla doğru orantılı diye düşünüyorum. Çok böyle duygu tarafında değilim işin. Önce aklıma yatması lazım benim için. Önce kafama yatması lazım. Önce mantığıma yatması lazım. Aksi takdirde duygularım en son planda bile değil benim için. Ama bu da doğru değil. Onu da söyleyeyim. Bu arada bir sesli mesajımız var. Sevgili Ayşe'den gelmiş. Tam da onun sorusuna cevap veriyordum.
2: Ablacığım, şu anda bizim burada tek soru gurbetçilerin sorusu. Bu yıl izin var mı? Ne zaman izine gidiyorsun? İkinci soruda uçakla mı gidiyorsun, arabayla mı gidiyorsun?
0: Duymak istemediğin sorular mı bunlar? Sana sorulmasını istemediğin sorular mı? Evet, iyi ki söyledin. Karşında oturup. Evet Ayşe'cim, senden sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Hayattaki önceliklerini sırala desem, böyle sırayla önceliklerini yazar mısın? Yani en başa, sonraki önceliğin, sonraki önceliğin, önceliklerini görmek istiyorum. Merak ettim yani.

Zuhal çok güzel. Ya çok güzel bir fotoğraf gelmiş. Fotoğrafı bitiyorum. Şimdi efendim arkada Zuhal'in bahçesi, kahve fincanları, böyle çok güzel aksesuarın içerisinde çiçekleri var masada ve telefonunu da böyle dik koymuş. En sevdiğim Viyan FM Zuhal Alkeyfe Kederi ekranda görüyorum. Hadi Zuhal'cim, biraz geç kaldım ama afiyet olsun, birlikte içilen nice kahvelerimiz olsun, hem de karşılıklı. Afiyet olsun hepimize, canım eşimle birlikte paze. Durdurmuşlar zamanı. Göreceğim ve afiyet olsun. Evet, Önkür ailesine, sevgili Zuhal'e, Gürcan Bey'e buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Derya'cığım, ay dur. Oo, fincan büyümüş yalnız biraz. Çok güzel. Afiyet olsun. Ferah kahvelerimiz olsun. Sağlıkla, huzurla demişsin. Evet. Hadi alıyorum yudum. Bu arada Derya'dan gelen bir soru daha, bir soru da Derya'da var. Ama şu şarkıya bir kulak verebilir miyiz?

Evet, Derya'dan gelen soru. Aslında birçok zaman kafamızı karıştıran sorulardan. Birinden gitmek mi yoksa gidenden sonra kalmak mı zor? Gitmek mi zor, giden mi, kalan mı? Giden olmak mı, kalan olmak mı? Bence kalanın durumu daha zor Derya. Yani bana öyle geliyor. Ben dünyamda bilmem nasıl... nereden biliyorum? Yani hayatımı şöyle bir gözden geçirdiğim zaman doğru cevap mıdır bilmiyorum. Aranızda itiraz edenler olabilir. Belki gitmek zor diyenler olabilir. Ama bana göre kalanın durumu daha zor. En son 3,5-4 yıl önce kızımı şu kapıdan uğurlarken bir küçücük de video çekmiştim. Zaman zaman izliyorum. Böyle içimin bir parçası gidiverdi. Ve biz 3,5-4 yıldır karşılıklı gelemiyoruz. Yani görüntüleri falan, görüntülü görüşmeler falan, bilmiyorum. Benim için biraz şey ya. Ben eski kafayım arkadaşlar. Ben sevdiğime sarılmalıyım, öpmeliyim, ne bileyim, yan yana olmalıyım. Onun mimiklerini gözümle görmeliyim ya. Eski kafalıyım işte. İşte onu örnek aldım. Hemen aklıma o örnek geldi. Şimdi onlar gittiler. Oradaki hayatlarına alıştılar. Gayet güzel. Her şey yolunda. Yani ama ben her gün aynı özlemi yaşıyorum. Aynı sızıyı içimde hissediyorum. Onlar hissetmesinler tabii. Ama kalanın durumu sanki daha zor. Yani benim için öyle. Mesela ben giden olsam gittiğim yerde bir süre sonra unuturum yani. Yani bu benim için de geçerli.

Evet Derya'cığım, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Ne sorsam, ne sorsam Derya'ya. Bir dostunun başı derde girmiş, sıkıntısı var. Ama öyle bir sıkıntı ki gerçekten de aslında hatalı olan senin dostun. Ve geldi sana, dert yanıyor ve senden çare bekliyor. Güzel sözler duymak istiyor. Nasıl bir tavır takınırsın? Ne yaparsın? Anlattığı hikayede dostunun, o çok sevdiğin bir dostun bu arada, çok büyük hatalı olduğunu biliyorsun. Ama o kendini aklamak istiyor. Tavrın, ay, aa, o ne biçim tavrındı? Tavrın ne olur Derya'cığım? Derya demiş ki, inan ben de bu örneklerden yola çıktım. Birkaç gün önce kardeşim buradaydı. Gidince ben duman oldum. Oysa ben onları hep duman ediyorum.

0: Evet, Derya sorduğum soruya cevap verdi. Eğer dostuysam ona, onu çok kırmadan bildiğim doğruyu anlatırım. Doğrularımdan şaşamam. Ama tekrarlıyorum, onu incitmeden, rencide etmeden, en kibar halimle. Çok doğru. Efendim, kimse dört dörtlük değil bu hayatta. Mükemmeliyetçilik çok doğru bir tavır değil. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Değil ki yaşadığımız hikayelerin içerisinde zaman zaman hata yapabiliriz. Önemli olan farkına varmak. Bazen farkına varmıyoruz yaptığımız hataların ve bunu dostlarımızla paylaşıyoruz. Aslında dostlarımızla paylaşırken de belki bir yüzleşme istiyoruz. Ama işte karşımızdaki insanın tavrı, üslubu, anlatma şekli çok önemli. Teşekkür ederim Derya'cığım.
1: Öksüz kalırsa bu ölümüne.
0: Esin, eve doğru yürüyor Esin. Havada tek bir bulut yok. O kadar diyeyim size. Selamlar, merhaba ablacığım sana ve dinleyen herkese demişsin. Hadi bakalım. Eve gidince görüşürüz. Az kalmış yolun sanki. Yani. Evet, gelelim. Neredesin Arda'cığım? Arda'nın bir sorusu vardı. Aslında demin Arda'nın sorusuyla devam edecektim. Ne ara başka yerlere zıpladım ben gene. Ha, şurada bir kahve fotoğrafımız var. Emine Sultan. Ay bu. Ama şimdi anlatamıyorum ki fotoğrafı. Kokina. Kokina değil mi? O kırmızı küçük küçük çiçekleri olan. Ay çok güzel. Kahven de çok güzel. Herkese afiyet, bal şeker olsun. Aldım. Bir yudum. Şimdi sevgili Ali'den de bir soru gelmiş. Oraya da gideceğim. Raşit'ten sana bir soruyla geliyorum. İnşallah sorumu anlarsın. Tamam Raşit, geleceğim sana da. Önce Arda'yı bir bulmam lazım. Arda neredesin ya? Bir bulabilirsem eğer. Ay, Arda'yı kaybettim. Buldum. Buldum. Sanatçı olsaydın, yani ses sanatçısı, hangi tür şarkı söylemeyi tercih ederdin?

kesinlikle Türk sanat müziği icra etmek isterdim. Bir dönemde üniversite yıllarında uğraştım. Gerçekten hocamız da çok iyiydi. İşte şu anda Samime Sana'yı aldım sıraya. Mesela o dönemlerde en çok dinlediğim seslerden bir tanesi.

Ve Samime Sanay'ın aranızda tanıyan yoktur muhtemelen, öyle tahmin ediyorum. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek. Bütün kasetleri vardı.

Yani şimdi Türk Sanat Müziği icra etmek isterdim. Tabii günümüzde bir ses sanatçısı olsaydım ve Türk Sanat Müziği söylüyor olsaydım muhtemelen zaten beni elerlerdi. Her zaman olduğu gibi. Yani Türk Sanat Müziği ile alakalı bütün eserleri, bütün makamları dört dörtlük icra edebilseydim bile çok dinleyenim olmazdı herhalde.

0: Vay, 1946 doğumluymuş Samime Sanayiş. Türk sanat müziği sanatçısı ve öğretmenmiş.
1: Ne güzel seni sevmek, at ne güzel ne güzel. Atlı gülüş, pek yaraşır gözlerin ömre bedel.
0: Böylece çok sevdiğim bir sesi de Arda sayesinde sizlerle buluşturdum.
1: At ne güzel ne güzel seni sevmek.
0: Evet Ardacığım, sorunu soruyorum. Bir gün yolda yürüyorsun, tamamen doğaçlama, şu anda aklıma geldi. Böyle kalabalık, hadi neresi olsun, Taksim Meydanı olsun. Valla ilk aklıma gelen Bakırköy diyecektim ama Bakırköy olmasın, Taksim Meydanı olsun. Taksim Meydanı'ndasın, kalabalığın içinde yürüyorsun, bir el koluna uzanıyor, şöyle dönüp bakıyorsun, yani yıllardır görmediğin, görmek de istemediğin birisi. Diyor ki seninle bir şey konuşmam gerekiyor. Mutlaka bir şey konuşmam gerekiyor. Ama sen konuşmak istemiyorsun. Görmek dahi istemediğin birisi. Ama seni çekiştiriyor. Baya baya çekiştiriyor. Ne yaparsın? Ve tavrın ne olur?

0: Evet, Ayşe sorduğum soruya cevap verdi. Hayattaki önceliğim sağlığım, aslında iyi olmam. Her yönden bedenen ve ruhen iyi olmak. Çünkü ben iyi olursam sevdiklerim de iyi oluyor. Mesela kızıma prensesim evi topladın mı dediğim zaman mutlu bir şekilde yapıyor. Yani önceliğim kendim. İyi olayım, mutlu olayım, sevdiklerim de mutlu olsun. Çok doğru. Hayattaki önceliklerimizi sıralayın. Önceliklerinizi sıralayın derken evet, bu çok mantıklı, gayet güzel bir cevap. Ama ben böyle bir cevap istemiyorum Ayşe. Mesela şöyle, işim, ailem, şu, bu falan filan. Yani bunu biliyorum. Bu olmalı zaten. Bunun dışında sosyal hayatında var olan düzenin içerisindeki bütün uğraşlarını sıralamaya almanı istiyorum.
1: Leş bitsin vuruyor. Aşktan söz.
0: Evet, gelelim Raşit'in sorusuna. Sana bir soruyla geliyorum. İnşallah sorumu anlarsın. İlk defa ne zaman dedin ben anne olmuşum? Ya ben anne olmuşum ya diye bebeği doğurduğunda demiyorum. O bir an oluyor ya, hani o anı hatırlıyor musun? Şöyle mi dedin? Özlem, sen anne olmuşsun ya.
1: Bakıp bakıp sevdalı kıyılara.
0: Ya çok enteresan bir soru. Şimdi ben çok erken evlilik yaptım. Üniversite 2. sınıftaydım evlendiğimde. Ve tabii biz aynı zamanda öğrenciydik. Çocuklarımın babasıyla ikimiz de öğrenciydik. Aynı üniversitede okuyoruz. Aynı zamanda da kısa bir dönemde Merve'ye hamile kaldım. Tabii yani yaş küçük, öğrencisin, öğrenci ortamındasın. Neyin ne olduğunun henüz farkında değilsin. Bir kargaşa içindesin. Çünkü çok iyi hatırlıyorum, ayağımda Merve'yi sallarken finallere hazırlandığımı, sabahlara kadar ders çalışırken bir yandan onu uyutmaya çalıştığımı, çok uzun bir süre anne olduğumu hissedebileceğim bir anım olmadı. Yani kızımda o duyguyu çok geç yaşadım. Ne zaman ki işte aklım başıma geldi, işte o ergenlikten kurtulduk. Hayat birazcık rayına oturmaya başladı. Çünkü hakikaten zor bir süreçti. Sonrasında Allah'ım, iyi ki anne olmuşum dedim. İyi ki Allah'ım her isteyene yaşat bu duyguyu diye de dua ettiğimi hatırlıyorum. Yani insanoğlu aslına bakarsanız anne ya da baba olduğunda ilk anlarda evet bir mutluluktan bahsediyoruz. O çok doğal bir süreç. Ama gerçekten anne olduğunu çok erken hissetmiyor. Ya da gerçekten baba olduğunu öyle çok erken hissetmiyor. Mutluluktan bahsetmiyorum.

Şükürsüzlükten bahsetmiyorum. O hani evet ya ben anneyim ya. Anneyim ben. Aa ben anne olmuşum. Aa ben baba olmuşum. Bu biraz geç intikal eden bir farkındalık diyeyim. Bilmiyorum Raşit. Cevap uyar mı sana? Evet Raşit'ciğim sorunu soruyorum. Yaptığın işi yapmıyor olsaydın hangi iş ve meslek kolunda olmak isterdin? Neden?

Evet, bir soru daha gelmiş Tamer'den, ama Tamer önce sevgili Ali'nin sorduğu soruya yer vereceğim. Güzel bir soru, çok iyiydi. Bir dakika ya, fon müziği alalım buna. Evet, fon müziğimizi alalım çünkü şarkı üzerine konuşulamayacak kadar güzel. Daha önce konuşmuştuk aslında bu konuyu, ama bir kere daha konuşmak her zaman iyidir. Bu bir tekrar değildir. Bazı taşların yerine oturması için arada bir tekrar etmekte her zaman fayda vardır. Sevgili Ali'ye bu soru için teşekkür ediyorum öncelikle. Efendim, soruya geçmeden önce 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla Keyfe Keder devam ediyor. Lütfen rica ediyorum, bir uğrayın, bir selamımı iletin. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günleri olsun Nova Süpermarket'in. Evet, keşke yapmasaydım dediğin en önemli an var mı diye sormuş. Şimdi benim için sevgili Ali, arkadaşlarımız artık biliyorlar, bazı kavramlar birbirine karıştırılıyor. Yani ben öyle tespit ediyorum. Pişmanlıklar ve keşkeler aslında ayrı şeyler. Pişmanlıklarım var, hayli var, ama keşkem hiç yok. Neden keşkem hiç yok? Çünkü bugün geldiğim noktada bulunduğum noktanın en güzel taraflarını, o bir zamanlar çok acı çektiğim, keşke diyebileceğim ama demediğim, bugün demediğim, o zaman belki dediğim bütün o hikayelere borçluyum. Yani duruşumu, gücümü, hayata bakışımı, yaptığımı, ettiğimi, eylediğimi, her şeyi ona borçluyum. Dolayısıyla keşkem yok. Yani her şey benim için olması gerektiği gibi. Pişmanlıklara gelince, evet, pişmanlıklarım var. Hayli fazla var, ama sordun, ilk aklıma geleni söyleyeceğim. En büyük pişmanlığım öğretmenlik hakkımdan vazgeçmiş olmam. Bugün muhtemelen iyi bir öğretmendim ve çok sevdiğim bir iş. Zaten ben öğretmen ocağında büyüdüm. Annem babam öğretmen olduğu için çok da iyi bir öğretmen olurdum diye düşünüyorum. En büyük pişmanlığım öğretmenlik hakkından vazgeçmiş olmam, pes etmiş olmam. Çünkü o dönemde vazgeçmemi gerektiren bir takım sebepler vardı. Ne yazık ki bugün imrenerek bakıyorum dönem arkadaşlarıma. Birçoğu emekli oldu, ama ben emekli de olmazdım diye düşünüyorum. En büyük pişmanlığım bu. Onun dışında bir sürü pişmanlığım var. Ama en büyük pişmanlığım hayatımın çizgisini değiştiren ve bugün dönüp baktığımda ben bir öğretmen olmalıydım cümlesini çok sık kurduğum için en büyük pişmanlığım öğretmenlik hakkımdan vazgeçmiş olmak.

0: Evet sevgili Ali, radyona çık mı? Önce bir nokta koyar mısın? Bir noktanı görebilir miyim? Efendim, haydi bakalım kimlerin radyosu açık bir görmek istiyorum. Yazmanıza gerek yok. Yani sormak da istemiyorum, yazmak da istemiyorum falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Bir nokta görelim. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Karanlık yollar çetrefil olmuşum aşk. Kimlerin radyosu açıksa bir nokta istiyorum. Sadece bir nokta. Evet Ali, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Gözlerine yandı kalbi. 30 yıllık bir birliktelikten bahsediyorsun sevgili Ayşe ile. Nice nice 30 seneleriniz olsun. Bu dünyada ve ötelerde aynı aşkla, aynı sevdayla devam edin inşallah. Bu 30 seneyi birlikte olabilmenin, birlikte götürebilmenin, birlikte kotarabilmenin en büyük sırrı nedir? Dinleyen dostlarımıza neler tavsiye edersin? Çünkü 30 sene bir arada olmak gerçekten de zor iş. Bir de evlilik zor bir sanat ya. Gerçekten sanat ya. Çok zor bir iş. Çok kolay gibi gözükse de gerçekten kolay değil. Hele günümüze geldiğimizde hayli zor. Evet Ali, bu 30 senenin sırrını bizimle paylaşır mısın? Ve şöyle bir bakıyorum. Selim merhaba. Selim. Var mı daha kahven? Vardır inşallah ya. Hadi bende de var ya, kahvem çok daha. Hadi içiyorum. Selim afiyet olsun. Konya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Esin. Söyleme bilmesinler ya. Çok sevdiğim bir şarkı. Bakayım kimlerden varmış. Bilmesinler. Aslında Batuhan'ın şarkısını almıştım ama Samime Sanay'la söylüyor tabii. Yeni bir versiyon var. Gizem Özdilli'den şöyle bir kuple alalım sıraya. Valla Esin gerçekten. Söyleme Bilmesinler diye bir şarkı vardı. En son Tarkan söylemişti. Onu da dinleyebiliyorsak 10 numara 5 yıldız olur. Gönül Yazar'dan da olabilir. Tarkan'dan var. Tarkan var ya. Gizemciğim seni yok ediyorum. Seni istemediler. Tarkan istediler. Aldım sıraya. Evet, Selim'le de kahvemi yudumladıktan sonra şurada bir sesli mesajımız var. Şöyle bir durduruyorum. Erdatlı babamdan gelmiş. Babacığım, söz sende.
1: Bizim evdeki dekorasyonları, mokinasını radyodan öğreniyorum. Radyodan sonra da eve gittiğimde bu ne dekorları görebiliyorum, ne pokinayı, cekineyi görebiliyorum, ne de o fincanları, şeyleri, kupaları görebiliyorum. Ben evden çıkınca hepsini ortaya çıkardım. Ben eve gelince hepsini saklıyor mu anlamıyorum.
0: Emine Sultan, bu soru sana. Birbirinize soru sorabiliyorsunuz. Ne yapıyorsun sen o konseptte kullandığın dekorasyon, dekoratif eşyaları? Erdatlı babam görmüyormuş eve gelince. Ela, gözlerine yandı kalp. Evet sevgili Ayten'in radyosu açık. Canımsın sticker'ını aldık. Bu arada Arda cevap vermiş sorusuna. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Döneceğim buraya. Şimdi Raşit de cevap vermiş. Raşit'in cevabına da döneceğim. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Şimdi tamam. Ayşe'den de öncelik sıralaması geldi. Onu da okunmadı olarak işaretledim. Günay radyosu açık. Günay. Kahve mi? Hadi içelim. Kahve içelim, güzelleşelim. Şükran'ın radyosu açık. Yalçın Emine'nin radyosu açık. Ben de sana sarıldım. Cevat uyumamış, radyosu açık. Tamer yazlık terliklerini göndermiş. Tamer'in ikinci sorusu var. Hemen şöyle okunmadı olarak işaretleyelim. Derya'nın radyosu açık. Öpüyorum seni, o kalbi aldım. Şerifeciğim geldi. Bir kahve geldi. Hadi Afiyet olsun ablam demişsin. Terk edip afiyet olsun. Birlikte içilen kahvelerimiz olsun. Esin'in radyosu açık. Ve nokta ben. Bana tam bir noktalık fotoğraf göndermiş. Noktalık yani gerçekten. Öpüyorum seni Zuhal'cim. Ve istek şarkı alıyor musunuz diyen Metehan'a diyorum. Tabii ki alıyoruz. Arabesk olmasın. Çok ağır olmasın. Fantazi olmasın, roman havası olmasın. Aa, ne olacak peki? Ya işte bunların dışında her şey olabilir. Metehan hoş geldin. İstediğin şarkıyı yazar mısın? Ve Emine Sultan soruya cevap vermiş. Erdatlı babamın sorusuna cevap vermiş. Ne diyorsun?
2: Ablacığım Murat Bey'in sorusuna cevap veriyorum. O dekorasyon çocuklarımın odasında. Kendisi eve misafir gibi uğrayıp çıktığı için maalesef evin bazı odalarında ne var bilmiyor.
0: Çok iyiydi yalnız.
2: Buradan selam olsun. Geldiğin zaman çocukların, Ahmetlerin odasına girdiğin zaman sana göstereceğim o neydi? Yok artık
0: benim için senden başka sevgi. Ya Metehan bir şey söyleyeceğim sana, inanmayacaksın. Fotoğraf da gönderemiyorum. Bugün listemde var bu şarkı zaten. Zerrin Özer Paşa Gönlüm istenmiş. Tamam, hemen alacağım sıraya. Lütfen dinlemeye devam et. Ve sevgili Ayşe'den kahve fotoğrafı geldi. Hadi Ayşe'cim, çok güzel bahçesi de. Afiyet olsun. Biliyorsun yıllarca çıkmaz. Ve sevgili Esin'den fotoğraf geldi. Ayaklarını uzattı, evine ulaştı. Biraz önce yoldaydı. Moralim bozuk. Gülşadi ablanın baklavası acayip işe yarıyor. Tavsiye ederim, terapi gibi. Tabii kalori hesabı da yapınca bayağı terapi. Bana terapi gibi gelmiyor. Ama çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Ben de kahvemden bir yudum alıyorum.

0: sevgili.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.

0: Evet, Zerrin Özel'den dinledik Paşa Gönlü. Mete Han'a da teşekkür ediyorum. Bu güzel eserle bizi buluşturduğu için, ama bugün listemde vardı zaten. Çok iyi oldu. Çok güzel denk geldi. Evet Erdatlı babacığım, ne diyorsun?
1: Emine Hanım. Dışarıda beynimin %90'ı dolup geldiğim için eve %10'luk bir boşluk kalıyor. Onu da zaten girince ayakkabılık bölümünde ayakkabıyı çıkartırken dolduğu için bir şey görsem de icra edemiyorum. Beynime yerleştiremiyorum. Yani ruh gibi geliyorum, ruh gibi çıkıyorum evden. Onun için göremiyorumdur.
0: Ben buna no comment diyeceğim. Yani işte hayat yolculuğunda aslına bakarsanız hepimiz için var olan ve içimizi birazcık acıtan bir durum var, değil mi? Zaman geçiyor. Öncelikler dedik ya, işte önceliklerimiz içerisinde hayatta kalmak için ve ayakta kalmak için aslında önceliklerin de sırası değişiyor. Ama mecburi. Üzücü.

Evet, şimdi Arda'nın cevabıyla devam edelim. Sorum şu şekildeydi, radyosunu yeni açan değerli yol arkadaşlarım için. Dedim ki Taksim meydanındasın, kalabalık hınca hınç, birisi kolundan tutuyor, çekiştiriyor seni. Kafanı bir çeviriyorsun, hiç görmek istemediğin, konuşmak istemediğin, şu o zaman telefonlarını bile açmadığın birisi illa sana bir şey söylemek istediğini beyan ediyor. Sen ne yaparsın? Evet, gelelim cevaba. Yok abla, dinlerim mutlaka, belki zordadır. Daha da önemlisi, belki ben zordayımdır. Şaka bir yana, bu kadar çekiştiriyorsa insan olarak dinlerim. Ne olduğunu anlamaya çalışırım. Elimden gelen bir şey varsa yaparım. Sonra yoluma giderim. Ama gereksiz yere çekiştiriyorsa, önemli bir olay yoksa tersler yoluma giderim. Genelde muhatap olmuyorum. Ben hayatımdan çıkardıklarımla abla, biliyorum. Ama bu mecburi bir muhatap olma şekli. Efendim, ben bu soruyu sorarken birazcık da kendimi düşündüm. Soruları sorarken ben kendime de soruyorum, merak etmeyin. Ben ne yapardım dedim. Bir döndüm, hiç görmek istemediğim birisi. Ben görmek istemediğim birisiyle karşılaştığımda ya çok enerjim düşüyor benim. Vallahi konuşasım bile gelmiyor. Ve o kaçasım geliyor açıkçası. Ama çekiştiriyorsa kolumdan, Arda'nın yaptığını yapar. Mecburen otururdum. Ama şey gelmez aklıma. Acaba zorda mı? Bir şeye ihtiyacı mı var? Ben mi zorda? Böyle bir şey gelmez aklıma. Sadece beni çekiştirdiği için oturmak zorunda kalırdım. Sonrasını bilmiyorum. Anlatacağın şeye bağlı. Ve Raşit'e sormuştum. Şu anda yaptığın işi yapmıyor olsaydın hangi mesleği tercih ederdin? Bu işte olmasaydım, güzel soru, bilmiyorum. Bilmiyorum. Çocukken veya gençken hiç düşünmedim. Şunu olayım veya bunu olayım diye her şeyi akışına bıraktım. Öyle de devam ediyor. Çünkü bir hedef koymam, neden bilmiyorum. Bir hedef koymam. İyi şey mi bu yaptığım veya kötü mü, onu da bilmiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Evet efendim, bir gün sokakta röportaj yapıyorum. Aynı zamanda çekim yapıyorum. Çok zor bir röportajdı. Genç arkadaşlarımıza, gençlere sordum. İdealiniz nedir? İleride ne olmak istiyorsunuz? Raşit'in verdiği cevabı verdi hemen hemen hepsi. Eskiden böyle değildi Raşit. Biz ta çocukken karar veriyorduk ne olacağımıza ve o doğrultuda hareket ediyorduk. Hatta ben ne olmaya karar verdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Babam, rahmetli babam, hayır tabii ki demişti. Ama hatta üniversite tercihlerimi falan kendine göre yaptırdı. Ama ben gece yarısı kalktım, bütün o tercihleri değiştirdim kafama göre. Yine de ne olmak istediğime karar verdiğim için o yolda yürümeye devam ettim. Bir şeylerin, ileriye dönük bir şeylerin ideali olmalı bence. Herkesin bir ideali olmalı. Akışında yaşamak doğru. Tamam, akışında yaşayın. Ama bir idealiniz olsun. Varmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir şey olmalı bence.

aklıma kadar. Evet, gelelim Ayşe'nin önceliklerine. Önceliklerini sormuştum. Ne yazık ki işte hayatta en çok hata yaptığımız şey öncelik sıralamamızı yapamıyoruz arkadaşlar. Öğrencilerine hayat üzerine ders vermek kararı ile sınıfa giren profesör hiçbir şey söylemeden kürsünün üstüne büyükçe bir kavanoz koyar. Ardından kavanozu tenis toplarıyla doldurur ve öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını sorar. Öğrenciler hep bir ağızdan kavanozun dolduğunu söylerler. Bu sefer profesör içi çakıl dolu olan bir torba çıkartır ve torbanın içindeki tüm çakıl taşlarını kavanoza döker. Sonra çalkalayarak taşların tenis toplarının arasındaki boşluklara yerleşmesini sağlar. Öğrencilerine tekrar sorar. Kavanoz doldu mu çocuklar? Öğrenciler yine evet doldu diye yanıtlarlar. Profesör bu defa içi kum dolu bir torba çıkarır ve torbanın içindeki tüm kumu kavanozun içine boşaltır. Onu çalkalar ve kumların içi tenis topu ve çakıl taşı dolu olan kavanoza yerleşmesini sağlar. Bir defa daha sorar öğrencilerine, kavanoz doldu mu çocuklar? Öğrenciler bir kez daha yanıtlar, evet doldu. Bu sefer profesör bir öğrencisini kantine gönderip iki fincan kahve almasını rica eder. Hadi bakalım, kahvemden bir yudum alayım. Kendinle bile kalamaz oldum. İki fincan kahve almasını rica eder. Gönüllü bir öğrenci koşarak sınıftan çıkar ve kısa bir süre sonra iki fincan kahveyle geri döner. Öğrencisinin elinden kahveleri alan profesör bu defa kahveleri kavanozun içine döker ve çalkalar. Sınıfa dönüp son kez sorar. Kavanoz doldu mu arkadaşlar? Öğrenciler biraz şaşkın. Dördüncü defa evet doldu diye cevap vermek zorunda kalırlar. Bunun üzerine profesör içi tenis topu, çakıl taşı, kum ve kahve dolu kavanozu İki eliyle kaldırarak sınıfa gösterir ve şöyle der. Bu kavanoz sizin hayatınızı simgeler. Bu tenis topları hayatınızdaki önemli şeyler. Aileniz, çocuklarınız, sağlığınız, arkadaşlarınız ve sizin için önemli olan şeyler. Diğer şeyleri kaybetseniz de bu önemli şeyler kalır ve hayatınızı doldurur. Çakıl taşları ise daha az önemli olan diğer şeyleri temsil eder. İşiniz, eviniz, arabanız, kum ise geriye kalan ufak şeylerdir. Şayet kavanoza önce kum doldurursanız çakıl taşlarına ve özellikle de tenis toplarına yeterli yer kalmaz. Aynı şey hayatımız için de geçerlidir. Vaktinizi ve enerjinizi ufak tefek şeylere harcar, israf ederseniz önemli şeyler için vakit kalmayacaktır. Dikkatinizi mutluluğunuz için değer taşıyan önceliklerinize çevirin. Çocuklarınızla oynayın, sağlığınıza dikkat edin, eşinizle yemeğe çıkın, evinizin ihtiyaçlarını karşılayın. Yani öncelikle tenis toplarını kavanoza bir yerleştirin. Önceliklerinizi sıraya dizmeyi iyi bilin, gerisi hep kumdur. Tam bu esnada bir öğrenci soru sorar. Peki, hocam, o iki fincan kahve neydi? Profesör gülerek yanıtlar. Bu soruyu bekliyordum. Hayatınız ne kadar dolu olursa olsun, her zaman dostlarınız ve sevdiklerinizle birer fincan kahve içecek kadar yeriniz her zaman vardır. O iki fincan dostlarınızla keyifle içeceğiniz kahvedir.

Evet Ayşe'cim, önceliklerini yeniden yazmanı rica ediyorum. Yukarıdaki listeyi geçersiz saydım. Üzerine bir çarpı attım. Çünkü önce kumları koymuşsun. Tenis toplarına yer kalmamış.

Evet sevgili Ali, Ali'ye bir soru sormuştum. Aa, bir dakika, Gülşadi'ye gelmiş. Ali, bir saniye bekletiyorum seni. İçer. Ben geldim, sen gidiyorsun. Gene de hoş geldin, güzellikler getirdin Gülşadi'ye. Her şey olması gerektiği kadar. Ne diyoruz? Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz. Aa, saate bak. Vay. Gerçekten de. Evet, Ali'ye sormuştum. 30 yıllık birlikte yaşanan hayatın, hayat yolculuğunun ve hala hali hazırda aşkla bahsedilen bir evliliğin sırrı sence ne demiştim? Böyle bir soruydu galiba. Evet, evet. İkimiz de birbirimizi kaybettiğimizde daha iyisini bulamayacağımızı daha ilk görüşte anladık ve her düştüğümüzde birbirimize sıkı sıkı sarıldık. Sıkı sıkıyı ben ekledim. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu cevabın üzerine şu çok güzel değil mi? Aslında belki de en çok düşünülmesi gereken, çok düşünülmesi gereken, ikimiz de birbirimizi kaybettiğimizde daha iyisini bulamayacağımızı daha ilk görüşte anladık. Vay. Efendim, birliktelik zor iştir. Birlikte bir hayatı gerçekten kotarmak çok zordur. Tek başına yürürsün, özgürsündür. İstediğin kararı verirsin, istediğin yere gidersin. İstediğin zaman yatarsın, istediğin zaman kalkarsın. Ama birlikte hareket etmek, birlikte yürümek nasıl söylenir? Ya çok güzel bir kelime var. Bak, o kelimeyi de bulamadım. Denge ister ya. Yani denge. Gitti, seni de kendimi de boş verdim gitti. Üzüldüm her şey. Raşit'ten fotoğraf gelmiş. Arkadaş, ağzında yine sağlığa zararlı tütün maddesi var. Ne diyeyim şimdi? Yani içme de diyemiyorum. O bal hikayesi geliyor aklıma. Çıktım, eve gidiyorum. Çok soğuk, burası donu yok resmen. Gerçekten mi? Raşit'cim teşekkür ederim. Hadi bakalım. Evet, Ayşe önceliklerini yeniden belirledi. Ailem. Peki Ayşe'cim, şimdi bu listeyi bir kağıda yazıyorsun, yanına alıyorsun, günde 3 defa okuyorsun. Yalnız senden bir şey rica edeceğim. Ailemi ikiye ayırıyorsun. Çekirdek ailem ve ailem, yani diğer aile bireyleri. Çekirdek aileyi en başa yazıyorsun. Bundan sonraki kararlarında sana pusula olacak çünkü. Önceliklerini iyi ayarlarsan bak gör, işin kolaylaşacak. Evet, ailem, sevdiklerim, kendim, keyfim. Kesinlikle. İşte, öyle çabuk yaşadık. Efendim çok güzeldi be. Vallahi yine de uyamadım be. Gitmesem mi? Kalsam mı? Birazcık daha. Kaç kez ana haber bültenini de ben sunsam. Tamam işte, yazıyorsun onları. Bir kağıda yazıyorsun. Bak şimdi iş yerinden çıkmadan oradan bul bir kağıt kalem, yazıyorsun, çantanda taşıyorsun. Günde 3 defa o listeye bakıyorsun, okuyorsun ve böyle içinden geçiriyorsun. Unutma, tamam mı?

0: olmaz malum.
1: Beynimi yaktın gı?
2: Ne beynini yakacağım? Çok basit bir şey söyledim sana. Sen şu listeyi yazar mısın lütfen Ayşe'cim? Çok basit bir şey söyledim. Aa, ne beyin yakması. İşine mi gelmiyor acaba? Efendim çok güzeldi gerçekten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Programımızın iki güzel sponsoru var biliyorsunuz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket. Çok teşekkür ediyorum programımıza sponsor oldukları için. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum ve bol bereketli güzel bir gün diliyorum. Böyle çok müşterili, acayip kıyamet gibi müşterisi olsun. Böyle hepsi de bizden gitsin. Her giden de Viyana FM'den bahsetsin. Böyle bir hayalim var. Efendim ve %100 yerli içeceğimiz soğuk, sıcak günlerin soğuk içeceği Pindrinks. Ama sağlıklı. Ama çok güzel. Ben her zaman içiyorum artık. Batuhan'dan saklıya saklıya içiyorum. Batuhan'ın şarkısını da aldım sıraya bu arada. Efendim Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'le gurur duyuyoruz. Çünkü ulusal %100 yerli İstanbul Ayazağa'da üretiliyor. Ve en güzeli de Avrupa'da birçok ülkede raflarda yerini aldı. En sevindiğim de Amerika Birleşik Devletleri'nde olması. Viyana'yı da Pindrinks'le buluşturan Radyom Viyana FM'e çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, şimdi bir hatam olduysa, bir eksiğim olduysa, bir yanlışım olduysa, bilmeden istemeden bir kusur eylediysem affola. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM kavşağında sizlerle birlikte olabilmeyi çok istiyorum. Yaşam kredimiz müsaade ederse ve siz de burada olursanız şahane olacak yine. Ve günlerden çarşamba olduğu için wow dedirten bilgi günü, akşamdan dersinize çalışmayı ihmal etmeyin, ödev veriyorum efendim. Ama böyle çok az bilinen ama gerçekten doğru olan wow dedirten bilgileri sizlerden alacağım yarında. Şimdi harikaydı bugün. Hayır günahını alıyorsun. Çok günahını aldın vallahi. Demek öyle bir şey yapıyorsun. Bak bir de bunu itiraf etmişsin Ispartalı Ayşe. Vatandaşın hiç seninle alakalı en ufak bir şey konuşmadık. Mehmet'le, Fırtına Mehmet'le hiç, yani tabii seni konuştuk ama hiç öyle bir şey konuşmadık. Aşk olsun ya. Çok ayıp. Günahını aldın. Hem benim günahımı aldın hem karşı tarafın. İki türlü günah aldın. Eyvahlar olsun. Ne yapacağız şimdi? Ya, git günah çıkart diyesim geldi. Aa tövbe estağfurullah. Tövbe. Aa gerçekten günahımızı aldı ya. Fırtına Mehmet. Yayının tekrarını dinlersen. Valla çok itiraf da etti ayrıca. Mehmet mi şikayet etti? Biz çocuk muyuz aşk olsun? Çok ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Ayşe ne güldürdün beni ya. Vallahi ekmek mi dağıtırsın, ne dağıtırsın bilmiyorum ama çok büyük günah aldın.
3: Uzakları tut.
2: Of, oğlum girdi devreye. En sevdiğim şarkılarından. Söz müzik, Batuhan'a ait Devir mahlasıyla dinliyorsunuz. Yani devir kendimden geçtim. Ta programın başında istenmişti. Zuhal'e teşekkür ediyorum. Dün doğum günüydü. Nice yıllar olsun benim evimin prensinin.
3: Kendimden geçtim, geri döndüm, kurtulamam ben.
2: Evet, Batuhan'ın şarkısıyla aranızdan usul usul ayrılıyorum. Git ekmek mi dağıtıyorsun, ne yapıyorsan yap. Bir fakir mi sevindiriyorsun? Gerçekten ya. Allah Allah. Yalçın Emine. Biz de 32 senelik evliyiz. Bizde de uzun evliliğin sırrı, en son sözü eşim söyler. Haklısın karıcığım der.
1: Bu çok iyiydi. Niye bunu daha önce yazmadın ya? Bunun üzerine epey konuşurdum.
2: Şaka bir yana, bizde ben sinirliyken eşim sessiz kalır, o sinirliyken ben sessiz kalırım. İşte denge böyle bir şey. Bravo, tebrikler. Nice 32 senelere Yalçın Emine. Hep mutlu olun ya. Hem bu dünyada hem ötelerde. Gerçekten. Derya teşekkürlerini iletmiş. Teşekkürler güzel sesli kadın. Nasibimde huzur, mutluluk, bol kaka vardı. Çok iyiydi ya. Efendim yarın yine yeniden görüşelim. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran ben. Yüreğinizden ve gözlerinizden sevgi eksik olmasın. Yarın yine Viyana FM'de olacağız aynı saatte. Ve yine gülüp eğleneceğiz ve bilgileneceğiz. Yarın görüşmek üzere. Sevgilerimle.

0: buluşuruz yine.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Avusturya'nın yeni nüfusu belli oldu. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılı başı itibarıyla Avusturya'nın toplam nüfusu 9.215.956'ya ulaştı. Açıklanan güncel rakamlar, ülke nüfusunun istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, demografik yapının da değişim sürecinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, nüfus artışında göç hareketlerinin önemli rol oynadığını belirtti. Türkçe ehliyet sınavını kaldıran bakan, şimdi kendi ehliyetini kaybetti. Eski FPÖ Genel Başkanı ve eski Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'ın alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konuldu. Trafik adasında çarpan bir aracın ihbar edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada aracın sürücüsünün Hofer olduğu belirlendi. Yapılan alkol testinde Hofer'ın 2,48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hofer Ulaştırma Bakanlığı döneminde Türkçe ehliyet sınavını kaldıran isim olarak biliniyordu. Şimdi kendi ehliyetini kaybetmesi ise kamuoyunda dikkat çeken bir ironi olarak yorumlandı. Viyana'da 40 derece ile tarihi sıcaklık rekoru. Avusturya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Viyana'da tarihi bir rekora neden oldu. Ölçüm istasyonunda dün saat 16.35'te sıcaklık 40 derece olarak kaydedildi. Böylece Viyana'da meteorolojik ölçümlerin başladığı tarihten bu yana ilk kez 40 dereceye ulaşıldı ve kentte tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor Ağustos 2013'de ölçülen 39,5 dereceydi. Fahiş kiralara karşı emsal karar. Avusturya İşçi Odası'nın girişimleriyle hakkını arayan bir kiracı, lehine imsal niteliğinde bir karar sonucu ev sahibinden tam 42 bin euro kira iadesi almayı başardı. Uzmanlar ülke genelinde kiracıların sadece geçen yıl 168 milyon euro fazla ödeme yaptığını belirtti. Yetkililerse mağduriyet yaşamamak adına kiracıların yasal haklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. İşsizlik maaşı alanlara ek gelir kısıtlandı. Yeni İş ve İşçi Bulma Kurumu kurallarıyla birlikte işsizlik maaşı ya da acil yardım ödeneği alanların mini iş olarak bilinen işlerde çalışması büyük ölçüde kısıtlandı. Yalnızca %50 ve üzeri engeli bulunanlar, 50 yaş üstü uzun süreli işsizler gibi istisnai grupların bu haktan yararlanabileceği belirtildi. Uygulamanın ardından mini işlerde çalışan işsizlerin sayısında belirgin bir düşüş yaşandı. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya'da hükümet artan sıcaklıkların ardından ülke genelinde ev ve iş yerlerine klima takılmasını zorlaştıran yasal engellemeleri kaldırmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Okullarda asılsız bomba ihbarlarına ağır ceza. Avusturya'da okullara yönelik asılsız bomba ihbarına karşı ağır yaptırımlar uygulanıyor. Okulu tatil ettirmek için sahte ihbarda bulunan 14 yaşındaki bir öğrenci operasyon masraflarını ödemek zorunda kaldı. Linz ve Traun'daki benzer olaylarda ise 15 yaşındaki bir genç 4 ay tecilli hapis ve para cezasına çarptırıldı. Türk aileye yapılan çirkin saldırının faili yakalandı. Tirol eyaletinde geçtiğimiz Ramazan ayında bir Türk ailenin kapısına kesilmiş domuz başı ve ırkçı not bırakan şüpheli yakalandı. Aylar süren soruşturmanın ardından tespit edilen 29 yaşındaki Avusturya vatandaşı kapıya astığı hakaret içerikli notla gerçekleştirdiği bu provokasyonu düşünmeden yapılmış kötü bir şaka sözleriyle savundu ve polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Türkiye ile Avusturya arasında bilim köprüsü. Viyana Tıp Fakültesinden kardiyolog Profesör Doktor Çağlayan Demirel, Avusturian Turkish Science Alliance girişimini tanıttı. ATSA, Türkiye ve Avusturya'daki bilim insanlarını ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor. Girişimin genç araştırmacılara mentörlük desteği sağlayarak uluslararası bilimsel işbirliklerini güçlendirmesi amaçlanıyor. Baba ve oğlu devrilen traktörün altında kaldı. Aşağı Avusturya aletinin Amstetten bölgesinde pazartesi akşamı meydana gelen kazada 36 yaşındaki bir sürücünün kullandığı traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Devrilen traktör yol kenarındaki hendeğe düştü. Sürücüyle çocuk koltuğunda bulunan 3 yaşındaki oğlu traktörün altında sıkıştı. İlk yardım ekipleri tarafından kurtarılan baba ve oğlu ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Şelaleye giren 3 kişi hayatını kaybetti. Vorarlberg eyaletinin Blue Dance şehrinde serinlemek için şelale yakınında suya giren 3 kişi güçlü akıntı ve girdaba kapılarak hayatını kaybetti. Olayda 10 yaşındaki çocuk ve 22 yaşındaki genç kardeşin ardından hastanede yaşam mücadelesi veren 40 yaşındaki baba da hayatını kaybetti. Yüzme havuzlarında 2 kişi hayatını kaybetti. Aşağı Usturya eyaletinin 2 farklı bölgesinde meydana gelen yüzme kazalarında 79 ve 84 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti. Melk bölgesinde 84 yaşındaki bir adam evinin bahçesindeki yüzme havuzunda eşi tarafından ölü olarak bulundu. Amstetten bölgesinde ise 79 yaşındaki adam pazar günü açık yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. İki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 22 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 36 derece olacağı tahmin ediliyor. Almanya ve Hollanda elendi. Dünya Kupası'nın son 32 turunda oynanan maçlarda Paraguay Almanya'yı, Fas ise Hollanda'yı seri penaltı atışları sonrası yenerek kupanın dışında bıraktı.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
0: Viyana FM. Gurbette.

Herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Güzel bir salı akşamında başladık harika şarkılar eşliğinde programımıza. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla 2 saati birlikte paylaşacağız. Güzel istek ve mesajlarınızı tabii ki bekliyorum. +43 660 130 1979'dan. +60 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımız. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan, yine takiplerinizi ve mesajlarınızı Instagram üzerinden de bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Deep Rice, Emircan İrek, Saman Sarısı isimli güzel çalışmaya devam edecek program. Ardından daha neler var neler, hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle güzel, keyifli bir akşam, bir o kadar da güzel bir yayın olmasını diliyoruz. Çalışanlarımıza kolaylık, esnaflarımıza bol kazanç, yoldakilere iyi yolculuklar, evdekilere iyi istirahatler. Her şey gönüllerinizce olsun. Hadi bakalım bu güzel şarkıya Viyana FM'de kulak verelim. Sonrasında yeniden sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi akşamlar. Çok

0: çağıracağım. Viyana'dan.
1: Güzel, keyifli bir çalışmayı geride bıraktık efendim. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Güzel mesajlarınız da gelmeye başlıyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemen şöyle dönelim. Sibel Hanım, iyi akşamlar. Buradayız Graz'dan. Sevgi selamlarımızı iletiyoruz demişler. Ve Buray'dan Bedduam Yok şarkısını istemişler. Ben de hemen listeyi aldım. Şu an fonda duymaya başladınız bile. Radyolarını yeni açanlar hoş geldiniz. Viyana FM'desiniz. Akif Özcan'lasınız. İyi ki bizimlesiniz. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım, sessiz dinlemeyelim. Şöyle mesaj ve istekleri de gönderelim. Programımız çok daha renklensin sizlerin katılımlarıyla. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz efendim. İlerleyen dakikalarda Viyana'dan Avusturya'dan önemli gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Daha fazla haber tabii ki Viyana FM Instagram sayfamızda ve viyanafm.com'da. Akif Özcan devam ediyor Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla. Kötü.

Olmazlara Vuruluyorum çok güzel bir çalışmayla Mert Demir Duygu Edis yorumu kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Salı akşamında programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Viyana FM'de +43 660 130 19 79'dan da o güzel istek ve mesajlarla sizleri bekliyoruz. Güzel şarkılarımız arka arkaya geliyor. Az sonra mesajlarınızı da değerlendirmeyi sürdüreceğim. İyi akşamlar. Akif Özcan.

Herkese daha iyi akşamlar. Salıyı sallamaya devam ediyoruz. Hollanda'dan sevgili Ayşe de bizlerle beraber. Buradan selam gönderelim kendisine. İyi akşamlar Akif Müdür. Şarkılar yine harika, hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Beğenmenize çok sevindim. O zaman beğendiğiniz, benim çaldığım, size hitap eden bütün güzel şarkıları armağan etmiş olayım. Başta sevgili Ayşe'ye ve tüm sevdiklerine. Sevgili Bedia da geldi. Ay maşallah, bu akşam diğer günlere nazaran biraz erkenci. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar müdürüm, nasılsın? Bu defa akşam yürüyüşüne çıkmadan bir kısa uğrayayım dedim. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu akşamlar diliyorum demiş. İyi yürüyüşler, çok teşekkürler sevgili Bedia. Bu güzel şarkıyı sana da hediye edelim. Ara ara böyle kısa uğramalar yap. Genelde sen programın sonlarına doğru yetişiyorsun ama bugün böyle güzel bir sürpriz oldu. Ahmet Taner, iyi akşamlar, ben de buradayım diyor. Graz'dan sevgiler bizden. Bizden de sizlere olsun.

0: Viyana FM'desiniz. Harika şarkılarla programımız devam ediyor. Zeynep Bastık, Emircan İrek, Dargın isimli bu güzel düet kulaklarınızda oldu. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Bir yandan güncel gelişmeleri de sizlerle paylaşalım. Viyana FM Instagram adresimiz ve viyanafm.com'da yayınlanan haberler. Efendim, arabanızda çakmak, powerbank, parfüm, kolonya ve benzeri yanıcı, patlayıcı madde bulundurmayın uyarısını yapmış olalım. Viyana'nın 20. bölgesinde park halinde bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev topuna döndü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi deniyor. Üzücü bir görüntü. Neyse ki cana gelen bir şey yok ama malda canın yongası. Keşke böyle şeyler yaşanmasa. Bu sıcak havalarda özellikle çakmak, powerbank, parfüm, kolonya ve benzeri yanıcı patlayıcı madde aracınızda bulundurmamanızı tavsiye ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.
1: Viyana FM.
0: Bir başka haber, eski FPÖ Genel Başkanı ve eski Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'in alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konuldu. Trafik adasına çarpan bir aracın ihbar edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada aracın sürücüsünün Hofer olduğu belirlendi. Yapılan alkol testinde Hofer'in 2,48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ulaştırma Bakanlığı döneminde Türkçe ehliyet sınavını kaldıran isim olarak biliniyordu. Şimdi kendi ehliyetini kaybetmesi ise kamuoyunda dikkat çeken bir ironi olarak yorumlandı deniyor efendim. Daha fazla haber viyanafm.com ve Instagram viyanafm adresimizde sizleri bekliyor diyelim ve programımıza yine güzel bir çalışmayla devam edelim. Sırada Murat Dalkılıç var. Yalan Dünya isimli güzel çalışmasıyla şimdi Viyana FM'de.
2: Akif Özcan.
1: Viyana FM.

İlk saati noktalıyoruz. Viyana FM'de kaliteli müzik adresindesiniz. Eskiler, yeniler ama daima en iyiler tabii ki burada. Uyuyakalmışım müdürüm. Neredeyse günaydın yazacaktım. Evet. Yoğunuz bu aralar şirkette. Bilanço daireleri sağ olsun. Sıkıldıkça kanun değiştiriyorlar demiş. Allah kolaylık versin sevgili Bedia. Sağ ol, var ol. Yoruluyorsun. Vallahi hepimiz yoruluyoruz ya. Allah çalışanlara kolaylıklar versin. Gözlerime baka baka. Melek Mosso, Gel Desem de Gelme isimli güzel çalışması saniyeler sonra sizlerle olacak. Bu saatin son şarkısı olarak gelecek. +43 660 130 1979'dan bekliyorum efendim güzel istek ve mesajlarınızı sevgili dinleyiciler. Emircan İrek'ten Can Dostum Gelir Mi ya da Kibariye Lafı Mı Olur şarkısı size bırakıyorum demiş sevgili Ayşe Hollanda'dan. Emircan İrek bugün bayağı bir çaldık. Bazı günler bazı sanatçılara bir tık fazla böyle yüklendiğim gün oluyor. Yani Emircan İrek akşamıydı mesela aslında bu akşam. İlk saatte birkaç şarkısına yer verdim. Bazı akşamlar böyle yapıyorum mesela. İşte Semih Cenk'e veya Derya Uluğ'a, işte İrem Derici'ye, Soner Sarıkabadayı'ya bir tık böyle fazla yer verdiğimiz akşamlarımız oluyor. O akşamlardan bir tanesi de Emircan İrek. O yüzden Kibariye Lafı Mı Olur istemişsin ya, ona yer verelim. Yani Emircan İrek zaten bayağı bir çalmıştık. Lafı Mı Olur birazdan gelecek. Önce Melek Mosso, Gel Desem de Gelme, ardından yeni saatin ilk çalışması aslında Melek Mosso oluyor. Bu saati kapatıyoruz ama yeni saate de bu şarkıyla başlıyoruz. Kibariye'de Melek Mosso'nun ardına sizlerle buluşmuş olacak. Güzel istek ve mesajlar bekleniyor. +43 660 130 1979 efendim. +660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızı tabii ki programımıza bekliyoruz diyelim ve kaliteli müzikle Viyana FM'de yolculuğumuza devam edelim. Akif Özcan.

0: Lüchtifösschen.
1: Harika bir çalışmayla Kibariye Lafı mı olurlar radyonuzda oldu. Akif Özcan'dasınız. Programımız devam ediyor. Zaten harika diyor şarkılar. Sevgili Ayşe, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sevgili Elif, iyi akşamlar, iyi yayınlar, buradayız diyor Akif Bey İstanbul'dan, sevgiler. Ben de bir şarkı rica ediyorum. Mert Demir'den ikimize birden çalarsanız sevinirim demiş. Çok teşekkürler. Ama öncesinde sevgili Cansu yazmıştı. 10. Viyana'dan iyi akşamlar Akif Bey. İyi yayınlar diliyorum. Perdenin ardındakiler, kalbinde birileri var şarkısını çalarsanız sevinirim. Akşamımıza eşlik eder diyor. Etsin o zaman. Gelsin şarkımız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Siz de istek ve mesajlarınızla programımıza dahil olabilirsiniz. Yapmanız gereken +43 660 130 19 79'dan bana ulaşmak. +43 660 130 19 79.

0: Mert Demir ve ikimize birden kulaklarınız olduğu programımızın ikinci saatinde ilerleyişimiz sürüyor. Sırada Manifest ve Ajda Pekkan düeti Hileli var. Sevgili dinleyiciler, bu güzel çalışmada birçok listeleri alt üst eden şarkılarımızdan. Hep birlikte dinleyelim. Az sonra yeniden birlikte olacağız. +43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarla bekliyoruz. Jale Hanım'a da selamlar Graz'a.
1: Akif Özcan. Yönelden.

0: Akif Özcan.
1: Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Hileli ve Manifest Ajda Pekkan düeti kulaklarınızda oldu. Şimdi Blok 3 ve Poesy ile programımız devam edecek. Çok Güzel Gülüyorsun isimli güzel çalışması radyolarınızda olacak. Murat Erdatlı, selam müdürüm, iyi yayınlar, bu iki cengaver aldılar. Benim gibi kral futbolcuyu maça götürüyorlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Gürcan abi orada değil mi? Gürcan Önkür. Ve yanında da tabii ki baş muavinimiz sevgili Raşit Kandemir. Gürcan Önkür ve Raşit Kandemir pilot koltuğundalar. Yardımcı pilot Raşit, ana pilotumuz, baş pilotumuz Gürcan Önkür ve tabii büyük bir transfer Murat Erdatlı. Böyle büyük önemli bir futbolcuyu bulmuşlar, kaçırırlar mı? Bu akşamki maça götürüyorlar. Ben de hepinize güzel bir akşam diliyorum. İyi sporlar. Hadi bakalım, bol gollü güzel bir maç olsun.
0: Akif Özcan.

0: Biomerva.
1: Yine çok güzel bir çalışmayı geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Blok 3 ve Poesi'den geldiği Çok Güzel Gülüyorsun Viyana FM'de sizlerle buluştu. Buse Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar. 20. Viyana'dan herkese sevgiler diyor. Ben de bir şarkı rica ediyorum demiş. Adaşı Elif Buse Doğan'dan istiyor. Buradan selamlarımızı gönderelim Buse Hanım için gelsin. Güzel istediği şarkı Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri şimdi Viyana FM'de olacak. Akif Özcan devam edecek. Hafta içi her akşam Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de sizinleyiz. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyoruz efendim. İyi akşamlar.

0: Özcan.
1: Çok güzel bir Yıldız Silve çalışması efendim. Yine de aşk her zaman haklıdır radyonuzda olduğu. Hepinize iyi akşamlar, sevgiler, selamlar gönderelim. Viyana FM'de güzel bir salı akşamında sizlerle birlikteyiz. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle programımız akıyor gidiyor bu güzel akşamda. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla birlikteyiz. Aslı Hanım'a iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. 22. Viyana'da bizleri dinliyor. İyi yayınlar Akif Bey. Sizleri severek dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve ben de bir şarkı rica ediyorum demiş. Ahmet Atipoğlu, kendi düşen ağlamaz çalarsanız sevinirim diyor. Aldım listeye önce Buray Taçmahal, ardından sizin isteğiniz gelecek. İyi akşamlar.
2: Ben hiç sevilmedim ki, sevmeyi nereden bileyim?
0: Akif Özcan.
2: Acımaz oldu belki canım, katılaştım buz kestim.
3: Viyana FM.

0: petit feu sien.
1: Şengül Hanım, bizlerle selam, Akif Bey, güzel bir gece diliyorum. Saygılar, sevgiler, selamlar diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Ahmet Hatipoğlu bir istek şarkısıydı. Hep birlikte dinleyelim. Kendi düşen ağlamaz.

İyi akşamlar sevgili Viyan Efendi dinleyicileri. Akif Özcanlısınız. Programımız devam ediyor. Mega Gastro ve Pink Rings katkılarıyla canlı yayındayız. Viyanfm.com ayrıca Viyanfm mobil uygulamamız App Store ve Google Play'de tıkla, indir, dinle. Program devam etsin. Mebrure, Değilim isimli güzel çalışmasıyla şimdi eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresi Viyana FM'de sizinle buluşacak. Güzel çiftlerimize Aylin ve Emre'ye de gelecek bu güzel çalışma. Bu şarkıyı çok seviyorlarmış. Dinletirseniz çok memnun oluruz Akif Bey dediler. Ben de tabii ki bu güzel çiftimize hediye olarak göndereceğim. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp'tan sizi de bekliyorum.

Mebrure ve Değilim isimli bu nefis çalışma kulaklarınızdaydı. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sevgili Kemal Ünal, iyi akşamlar abi, nasılsın, iyi misin diyor. Çok teşekkür ediyorum, gayet iyiyim sevgili Kemal, umarım sen de iyisindir. Senden diyor şu şarkı istiyorum, Bahar Gözlüm. Yeni düvel müzik, bir yapay zeka çalışmasıymış. Bizden istedi, biz de dinletelim o zaman. Haydi, yavaş yavaş da vedaya geliyoruz. İyi akşamlar, iyi eğlenceler hepinize. Son mesajlar WhatsApp'tan bekleniyor. +43 660 130 19 79. Kemal Ünal için geliyor. Oh, Bahar Gözlüm, Hazal'ın çok sevdiğimiz bir türkü. Onun yapay zeka versiyonu. Şimdi daha iyi hatırladım.

0: Party First Jam.
1: Zeynep Bastık kulaklarınızda olduğu nefis şarkısı Fırçayla. Şimdi Teoman'la artık veda vakti. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar Akif Midir. Umarım her şey yolundadır. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum demiş Şenol Aslan Bey. Çok teşekkür ediyorum, her şey yolunda. İyi ki varsın. Bu akşamın son mesajında senden değerlendirmiş olduk. İyi ki varsınız. Bitiriyoruz. Yarın akşam, çarşamba akşamında Viyana FM'de yeniden sizlerle olmayı ümit ediyorum efendim. O vakte kadar lütfen kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Değerli sponsorlarım Mega Gastro ve Pindrinks'e de çok çok teşekkür ediyorum katkıları için. İyi ki varlar diyelim. Bitiriyoruz. Az sonra Melih yayında olacak. Ardından çok güzel şarkılar gece boyunca size eşlik edecek. Yarın sabahta sevgili Ali Süzen, İbrahim Elden, sonrasında Özlem Ayral ve yeniden ben burada sizinle olmayı ümit ediyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar.
0: Akif Özcan.

0: Biyomerfa. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'nın yeni nüfusu belli oldu. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılı başı itibarıyla Avusturya'nın toplam nüfusu 9.215.956'ya ulaştı. Açıklanan güncel rakamlar, ülke nüfusunun istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini ortaya koyarken, demografik yapının da değişim sürecinde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, nüfus artışında göç hareketlerinin önemli rol oynadığını belirtti. Türkçe ehliyet sınavını kaldıran bakan, şimdi kendi ehliyetini kaybetti. Eski FPÖ Genel Başkanı ve eski Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'ın alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konuldu. Trafik adasında çarpan bir aracın ihbar edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada aracın sürücüsünün Hofer olduğu belirlendi. Yapılan alkol testinde Hofer'ın 2,48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hofer, Ulaştırma Bakanlığı döneminde Türkçe ehliyet sınavını kaldıran isim olarak biliniyordu. Şimdi kendi ehliyetini kaybetmesi ise kamuoyunda dikkat çeken bir ironi olarak yorumlandı. Viyana'da 40 derece ile tarihi sıcaklık rekoru. Avusturya'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Viyana'da tarihi bir rekora neden oldu. Ölçüm istasyonunda dün saat 16.35'te sıcaklık 40 derece olarak kaydedildi. Böylece Viyana'da meteorolojik ölçümlerin başladığı tarihten bu yana ilk kez 40 dereceye ulaşıldı ve kentte tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Önceki rekor Ağustos 2013'de ölçülen 39,5 dereceydi. Fahiş kiralara karşı emsal karar. Avusturya İşçi Odası'nın girişimleriyle hakkını arayan bir kiracı, lehine imsal niteliğinde bir karar sonucu ev sahibinden tam 42 bin euro kira iadesi almayı başardı. Uzmanlar ülke genelinde kiracıların sadece geçen yıl 168 milyon euro fazla ödeme yaptığını belirtti. Yetkililerse mağduriyet yaşamamak adına kiracıların yasal haklarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. İşsizlik maaşı alanlara ek gelir kısıtlandı. Yeni İş ve İşçi Bulma Kurumu kurallarıyla birlikte işsizlik maaşı ya da acil yardım ödeneği alanların mini iş olarak bilinen işlerde çalışması büyük ölçüde kısıtlandı. Yalnızca %50 ve üzeri engeli bulunanlar, 50 yaş üstü uzun süreli işsizler gibi istisnai grupların bu haktan yararlanabileceği belirtildi. Uygulamanın ardından mini işlerde çalışan işsizlerin sayısında belirgin bir düşüş yaşandı. Avusturya'da klima izinleri kolaylaşıyor. Avusturya'da hükümet artan sıcaklıkların ardından ülke genelinde ev ve iş yerlerine klima takılmasını zorlaştıran yasal engellemeleri kaldırmak için çalışma yapıyor. Yapılacak yasal değişiklikle birlikte kiracıların ve daire sahiplerinin yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klima taktırması çok daha kolay hale gelecek. Okullarda asılsız bomba ihbarlarına ağır ceza. Avusturya'da okullara yönelik asılsız bomba ihbarına karşı ağır yaptırımlar uygulanıyor. Okulu tatil ettirmek için sahte ihbarda bulunan 14 yaşındaki bir öğrenci operasyon masraflarını ödemek zorunda kaldı. Linz ve Traun'daki benzer olaylarda ise 15 yaşındaki bir genç 4 ay tecilli hapis ve para cezasına çarptırıldı. Türk aileye yapılan çirkin saldırının faili yakalandı. Tirol eyaletinde geçtiğimiz Ramazan ayında bir Türk ailenin kapısına kesilmiş domuz başı ve ırkçı not bırakan şüpheli yakalandı. Aylar süren soruşturmanın ardından tespit edilen 29 yaşındaki Avusturya vatandaşı, kapıya astığı hakaret içerikli notla gerçekleştirdiği bu provokasyonu düşünmeden yapılmış kötü bir şaka sözleriyle savundu ve polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Türkiye ile Avusturya arasında bilim köprüsü. Viyana Tıp Fakültesinden kardiyolog Profesör Doktor Çağlayan Demirel, Avusturian Turkish Science Alliance girişimini tanıttı. ATSA, Türkiye ve Avusturya'daki bilim insanlarını ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor. Girişimin genç araştırmacılara mentörlük desteği sağlayarak uluslararası bilimsel işbirliklerini güçlendirmesi amaçlanıyor. Baba ve oğlu devrilen traktörün altında kaldı. Aşağı Avusturya aletinin Amstetten bölgesinde pazartesi akşamı meydana gelen kazada 36 yaşındaki bir sürücünün kullandığı traktör kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Devrilen traktör yol kenarındaki hendeğe düştü. Sürücüyle çocuk koltuğunda bulunan 3 yaşındaki oğlu traktörün altında sıkıştı. İlk yardım ekipleri tarafından kurtarılan baba ve oğlu ağır yaralı olarak helikopterle hastaneye kaldırıldı. Şelaleye giren 3 kişi hayatını kaybetti. Vorarlberg eyaletinin Blue Dance şehrinde serinlemek için şelale yakınında suya giren 3 kişi güçlü akıntı ve girdaba kapılarak hayatını kaybetti. Olayda 10 yaşındaki çocuk ve 22 yaşındaki genç kardeşin ardından hastanede yaşam mücadelesi veren 40 yaşındaki baba da hayatını kaybetti. Yüzme havuzlarında iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Usturya eyaletinin iki farklı bölgesinde meydana gelen yüzme kazalarında 79 ve 84 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti. Melk bölgesinde 84 yaşındaki bir adam evinin bahçesindeki yüzme havuzunda eşi tarafından ölü olarak bulundu. Amstetten bölgesinde ise 79 yaşındaki adam pazar günü açık yüzme havuzunda hareketsiz halde bulundu. İki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece en düşük 22 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 36 derece olacağı tahmin ediliyor. Almanya ve Hollanda elendi. Dünya Kupası'nın son 32 turunda oynanan maçlarda Paraguay Almanya'yı, Fas ise Hollanda'yı seri penaltı atışları sonrası yenerek kupanın dışında bıraktı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talyaşitrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.14 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama ona geçmeden önce güzel bir eserle program starterini vermek istiyorum ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Bir sorundan kaçmak onu çözer mi yoksa büyütür mü? Neden? Bir sorundan kaçmak onu çözer mi yoksa büyütür mü? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar her zaman olduğu gibi bugün de program öncesinde gelmeye başladı, ama onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Ego tavan diyelim, fazilet gelsin ardından, buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle gelen cevaplardan bir tanesine dönmek istiyorum. Sevgili Hacer Hanım, bize ilk ulaşan isimlerden bir tanesi oldu. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmalar size, dinleyen herkese, gönüldaşınıza ve canım oğluma gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hem şahsım hem gönüldaşım, yol arkadaşım ile adına sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Bir sorundan kaçmak onu tabii ki de çözmez ama en azından anlık bir rahatlama yaşayabiliyoruz bazen. Genelde bu psikolojik oluyor ama olsun demiş. Abi zaten çok enteresan değil mi? Yani bence toplum olarak yaşadığımız, sonucunu gördüğümüz şeyler dışında birçok şey psikolojik günümüzde. Ne bileyim işte, bu gece ay dolunaymış, şöyle olacakmış, böyle olacakmış falan. Hani bir de işin astrolojik kısmının yanı sıra sözüm ona bilimsel açıklamalar da getirmeye çalışıyorlar ya bu duruma. O çok komik oluyor.

Bilmiyorum, ben böyle şeylere pek anlam veremiyorum. Öyle bir şey olduğunda da ya olur mu öyle şey dediğimde genelde tepki toplayan taraf oluyorum. O zaman kaçmak işime geliyor. Sorunu çözmüyor ama büyütmüyor da. Efendim, Ferhat Göçer bizlerle birlikte olacak. Kalbimin orta yeri diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve sıra geldi günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla süçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Bugün biraz sen sevdiğim. Bugün biraz gözyaşı. Bugün Temmuz'un başı. Bugün biraz sen sevdiğim. Bugün biraz gözyaşı. Usul usul soğuyor hava. Yaklaşıyor sonbahar. İçimde bitmek tükenmek bilmeyen bir hüzün var. Bugün biraz sen sevgili. Bugün biraz gözyaşı. Bu kez bundandır tedaşım. Bugün biraz sen sevgili. Ben sensiz olamazmışım. Sen gidince saymayı bıraktığım günleri. Özür olduğum sürgünleri. Sen gidince sevemedim kimseleri. Bugün biraz sen sevgili. Bugün son bir kez acı. Bugün biraz sen sevgili. Sen ol bu gönlüm gücü.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Hemen şöyle güzel bir mesajla devam etmek istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam, hoş geldin gönüldaşım. Her zamanki gibi huzurlu, güzel yayınlar, nazarsız bir yayın olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani 3,5 senedir bu radyodayım. Artık 4'e pek bir şey kalmadı sayılır. Abi böyle bir sıcak. Türkiye bile çok az gördü, öyle söyleyeyim. Onun dışında keyifler yerinde şükür. Selam, hoş geldin. Mesajı başa sarıyordum, iyi mi? Kafalar yandı tabii. Hacer Hanım'a teşekkürlerimi iletiyorum. Soruna cevabım, kaçmak sadece durumu erteler, çözmek ise insanı büyütür. Bence kaçmak değil, yüzleşmek en büyük cesaret. Sorundan kaçınca yük hafiflemez. Çoğu zaman daha da ağırlaşır. Her kaçış geçicidir. Her yüzleşme yeni bir adımdır. Kaçmak değil, çözmeye çalışmak huzur getirir diye düşünüyorum. Ama bazen öyle zamanlar geliyor ki battı balık yan gider hesabı. İşte tam olarak öyle yaşıyoruz. Bazen tüm bu söylediklerimin hiçbirini düşünemiyoruz. Ama asıl olan, başta da söylediğim gibi, sorunların üzerine gitmek, onları çözmeye çalışmak. Sevgilerimle seviliyorsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Şimdi sırada çok güzel bir çalışma var. Bayağı da bir ses getirdi ama yani ben ne yalan söyleyeyim, bu şarkıyı Hadise'den dinlememiştim. Şimdi sosyal medyada son birkaç gündür bu şarkıyla patlayan bir çocuk var. Esmer bir çocuk, ismini bilmiyorum. Ama güzel bir sesi var. Küçük de bir kardeşimiz. Yani çok da küçük değil ama bize göre küçük. Çok güzel seslendirmiş. Bayağı da yeri yerinden salladı. Ara beni diyelim, Hadise gelsin. Ardından buralardayız, haydi bakalım.

Blok 3 müziğiyle birlikteydin. Ne yapıyorsun mesela dedik. Son dönemin en güçlü, en ses getiren isimlerinden bir tanesi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eser sevgili Simge için geldi. Belki unuttum sanıldı ama unutmadım. Yalan yok buna, ben de şaşırdım çünkü bazen çok kolay unutabiliyorum. Hatta bazen şey, yani biriyle bir konuşma sırasında bir şeyleri unutup ne dedim ben diye sorulduğunda gayet kendinden emin bir şekilde ne anladıysam onu söylüyorum ve maalesef yanlış çıkıyor. Selamlarımızı göndermiş olalım sevgili Simge'ye. Efendim sevgili Batu şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlar kral, iyi yayınlar. Sıradaki çalışma kız arkadaşıma, sana ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Sorunun cevabına gelecek olursak, bir sorundan kaçmak onu çözmez. Aksine sorun daha sonra karşına çıktığında eğer sorun bir başkasından kaynaklanıyorsa o seni daha güçsüz görür ve daha fazla baskılar demiş. Değil mi? Yani bir sorunu görmezden geldiğinde bunu yaşıyorsun abi. Çok enteresan bir şekilde. Mutlaka karşına çıkıyor ve işte birine dur dediğinde ya gördük, sen de dur derken adam seçiyorsun. Bana gelince böylesin, diğerine şunu yapmıştın falan gibi şeyler yaşanabiliyor. Her ne kadar kabul etmek istemesek de yaşıyoruz abi. Alişan bizlerle birlikte olacak. Kadere bak diyelim ardından. Bu saatin kapanışı için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Zuhal ablamız bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler, iyi yayınlar Melih. Hoş geldin, sefalar getirdin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Biz bir şeyler epeydir yapmıyoruz değil mi? Vallahi epeydir Zuhal ablaya bir Afet'e roman göndermiyorum. Birazdan göndereyim. Ama birazdan göndereyim ki dinleyip kaçmasın dermişim. Sağ olsun. Mümkün olan her an bizlerle birlikte. Erdatlı ailesi de, Önkür ailesi de. Selamlarımızı iletmiş olalım. Ve sevgili Leyla Hanım, merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki çalışmayı bu gecenin mimarı olan sizlere armağan etmek istiyorum. Viyana FM çalışanlarına selamlar. Bir sorundan kaçmak onu çözmez. Daha farklı sorunlar ortaya çıkar bence. Hatta bazen insanlar haklıyken haksız duruma düşebilir. Haksız da bir şey söylediğinde sırf zamanında hareket edilmedi diye haklı olabilir demiş. Değil mi? Bir şeyleri baştan bilmen gerekirken sonradan öğreniyorsan, tepki gösterdiğinde otomatik olarak haklı oluyorsun. Halbuki baştan bilip tepki göstersen, belki o tepkiyi gösterdin diye haksız olacaksın. Olay biraz daha farklı olacak ama en azından bilmeye hakkın olduğunu düşündüğün o şeyi biliyor olacaksın. Ne yaşanacaksa o zaman yaşanacak. Ben her zaman söylüyorum abi, susmak, idare etmek, alttan almak, olacak şeyleri sadece zamana yayıyor. Ve buna gerek yok abi, yani her şey olacağına varmalı. Çünkü hayat hem çok uzun hem çok kısa. Ne kadar yaşayacağımızı bilmiyoruz abi. Ne zaman başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Hani ben şey çok tuhaf gelirdi. 18 yaşına kadar. İşte zaman su gibi, kıymetini bilin falan. Biz de bir an önce 18 yaşına gelmeyi bekliyoruz. Zaman da geçmiyor. Bize öyle geliyormuş. 18 yaşından itibaren, şu an 30 yaşındayım. Şu 10-12 senede zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlatamam. O yüzden baba, ne gerekiyorsa konuşacaksın, ne gerekiyorsa söyleyeceksin. Çünkü kimse, ya orada haklı olmana rağmen ne güzel susmuştun, durumu ne güzel kotardın diye senin heykelini dikmeyecek. Aksine zavallı gibi görecek. Ölünün bile ardından, ya işte zavallı her şeye susuyordu, hep içine atmaktan böyle oldu vesaire vesaire diyecek. O yüzden her şey olacağına varmalı abi. Efendim, Anıl Durmuş bizlerle birlikte olacak. Giden herkesin yerine diyelim. Ardından reklamlar, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Harika gözüküyorsunuz her biriniz. Gerçekten heyecanlandım şu anda. Gerçekten heyecanlandım. Hemen bir şarkıyla beni yumuşatamayın.

0: Reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selam evlat, iyi yayınlar. Sıcaklar bizi de bitirdi demiş. Vallahi öyle ya. Abi dünya genelinde olağanüstü bir sıcak var. Allah sonumuzu hayır etsin derler ya, tam o noktadayız. Ayşe Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar. Nasılsın toprağım demiş. Vallahi. Buradaysak olabildiğince keyfimiz yerinde. Tabii sıcaklar biraz etkiliyor ama iyiyiz yani.

demiş ki bence kaçarsak sorun büyür. Bir sorun varsa çözmek gerekir. Açıklanması gereken bir sorun var ise kişi yerine göre çok da bazen nane olmamak gerekiyor demiş. Yani biz genelde olay bizi çok da ilgilendirmediği sürece, yani çok da köşeye sıkışmadığımız sürece, işin ucu bize değmedikçe zaten bir şeye karışmıyoruz. Ya da ne bileyim, ortamız yok. Bazen de bizi ilgilendiren, ilgilendirmeyen ne var ne yoksa türlü türlü bahanelerin ardına sığınıp her şeye karışıyoruz. Çok enteresan. Ama bunu yaşıyoruz yani. Abi bir yerde doğru varsa, savunduğun şey doğruysa, kendinden eminsen nane olacaksın. Ya bir karışacaksın yani. Ben karışırım. Duramam. Bir yerde bir haksızlık varsa, kıymet verdiğim bir insana haksızlık varsa özellikle, ben duramam abi. Hani şey diyen olabilir. Ya neden yaptın ki? Yani aynı vaziyette sen olsan o sana yapar mıydı aynısını? Yapardı abi. Ben emin olmadığım adama karşı o topa girmem. O yüzden yapacağına inandığım adama karşı da her şeyi yaparım. Neticesi ne olacaksa olsun. Sevgili Emine ablam, iyi geceleri, yayınlar Melih demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Nazar diyelim. Gökhan Özen ve Demet Akalın bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Zuhal ablamıza da vermiş olduğumuz sözü yerine getirdik. Ve sevgili Dinçer, Adana'dan selamlar abim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Adana'da durum nasıl acaba ya? Onu merak ettim bak şu an. Yani hep sıcağından şikayetçi olunan bir memleket ya. Ya abi, hani aslında o kadar aşırı bir sıcak yok ama şu nem yok mu nem? Mahvetti. Sıcaklar böyle gider gibi oluyor ama nem bizi bitiriyor. Efendim, sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, ben bir sorunun üzerine giderim abi. En çok da bu yüzden sevilmiyorum. Fark ettiyseniz, size sorduğum ne varsa cevabı benim sevilmeme sebebim. Genelde böyle oluyor. Aslında soruyu sorarken de bunun farkındayım. Zaten benim sevilmeme sebebim de o. Bir şeylerin farkında olduğum için, kendime dair bir şeylerin farkında olduğum için, bunlardan da ödün vermediğim için dik başlısın vesaire oluyor. Olsun. Sağlık olsun. Emrah Karaduman geliyor. Ateşle barut diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde günün, gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, ismini vermek istemeyen dinleyenimiz bizlere kulak veriyor. Sevgili Batu'nun annesine selamlarımızı göndermiş olalım. Kendi sorunlarından kaçabiliyorsun da bir yakınının sorunundan kaçamıyorsun demiş. Bu çok garip değil mi ya? Yani ne bileyim. Kendi sorunlarımızı çok kolay göz ardı edebiliyoruz. Kendi içimizde atlatabiliyoruz da. İşte ne bileyim, annemizin, babamızın, kardeşimizin başına bir şey geldiğinde Allah korusun, onlar için daha çok endişeleniyoruz. Bu tabii bizim iyi niyetimizi gösterir aslında da, bir yerde de kendimize zarar veriyoruz. Hani kimseye zarar vermeyelim, kimse bizim için üzülmesin, ne oldu ne bitti diye düşünüp zarar görmesin diye düşünürken biz onları kendimize sorumluluk haline getiriyoruz. Biz onlar için bir şeyler yapma gayreti içinde bulunuyoruz. Hiçbir şey yapamazsak üzülüyoruz. Sonrasında olan bize oluyor. Ve maalesef zaman zaman söylediğim gibi, insanın kendine yaptığını kimse yapmıyor. Her ne kadar kabul etmekte zorlansak da. Efendim, Hakan Altun bizlerle birlikte olacak. Sevdim, sevdim diyelim ardından gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

güzel müzik ailemle beraber sevdiğimi kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

Evet, sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Haydi bakalım.

Yorgunum sevgili. Bu aralar okuduğum tüm satırlarda sen var biraz. Radyoda tüm şarkılar sana çalıyor. Hepsinin makamı aşkı Hicaz. Yorgunum sevgili. Bu aralar tüm anılarda sen var biraz. Yudumladığım kahvede mesela, kahut çayın koyu karanlığında. Her yerde hatıran var sevgili. Ondandır herhalde yorgunum biraz. Bu gece tüm şarkılar aşkı Hicaz. Kayan bir yıldızın kuyruğuna yapışsam, koşar adım sana geleceğim sanki. İşin özü yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum sevgili. Sebebi mutluluk değil ama ayaklarım yere basmıyor. Ayaklarım yere basmıyor gittin gideli. Belki de haklıydın. Çoktan tükendi. Bitti lale devri. Unutmak lazımdı gidenleri. Öyleyse unuttum seni sevgili. Unuttum seni sevgili.

Evet, yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Sıradaki güzel çalışmayı da sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum. Abi konuşamıyorum ya, vallahi yorulmuşum. Kim özleyecek diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yani keşke bu şarkıyı gönüldaşıma gönderip şurada oturduğum yerde kendi kendime deliye dönseydim, değil mi? Bazı şeyler düşünülmüyorsa bunda da vardır bir hayır demek lazım. Hayır, bir de şarkı neresinden bakarsan bak tehlikeli. Ben kıskancım. Onun açısından baksak o mutlu olur, ben kıskanırdım falan. Tam tersi bir şey olsa. Şey denebilirdi. Gezeceksin öyle mi? Hadi bakalım. Gezersin sen. Falan diye. Sıkıntılı bir şarkıymış yani, ama keyifliymiş de. Efendim, bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, daha az sıcak olan bir günde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse, ki bol bol etmişizdir bu akşam. Aşk ola. Kocaman Akşar son kez sizler için geliyor. Bu akşam iki güzel çalışmayla vedamızı gerçekleştireceğiz. Besti bizlerle birlikte olacak. Ben de isterim diyelim. Bir diğer de sürpriz olsun. Sevgili Emine ablam emeğine, yüreğine sağlık. İyi geceler demiş. Sevgili Zuhal ablamız da iyi geceler, yüreğine sağlık demiş. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Kocaman Akşar bu saate kadar gönlü yüreği, gözü kulağı bizde olan tüm dostlarımıza gelsin. Haydi bakalım.

0: Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi. Aşk-ı Meçhul.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.